Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Hürmetli kadyon okucular, emdi Cungoğu Nazar programımızda anlatımız, ben Şirin Gütoğdi. Aldı bilen, bugünkü programımızdan kısıkça mezmalarına kulak sağlayısla. Cungoğun iktisat emeli küçü, fen texniki emeli küçü, universal tölet küçü yeni pelli kültürüldü. Cungoğcu zamanıvilaştırışta yeniden ıhtı kadem taşlandı. Zor kuruluşlarda sürat kürsat küçü üzüksüz yanılıp, iktisatın işini mukumlaştırışka kuvvet atak kaldı. Aldanki 20 yılda dövdümüzün tibabetçilik, doğrugerlik sanayide de yenilik yartılıp tez böz şahıslı kılındı. Aldanki 20 yılda kölemleşken internet karfallarının kesbi kırımı 1 trilyon yönden aştı. Tarım deryasına ekologiyelik su koyup yerişinin ikinci baskıcı başlandı. Okuş tevallikiga ait bu aldamçılıklardan ihtiyat kılın. Uzun mezgil soğutulgan kaynak su içilgallardan çay içilgallarının kayısı tiyem sağlam. Tövbe deyip kalan, bugünkü programımızın tepsili mezmunları da bulsun.

Biz aldın hava ötüşüş tüşkini sınav kılıp tatqiq kılıp, ləngər yolunu orunlaştırışının bir xətər kontrol qığılı bulunduğun buluşuqı kapalatlı kıldıq. Hazır bu adetin taşqırı kuruluş muqum ilgiri sürülməkdə. Şenro mandaq dedi. Şizayan yolu 2029-ci ili pütüb qatnaş başlanışı mümkün. Şucaqda Guangdong, Shangang, Aumun, Chongqoltuq rayondiki 3 çong şəhəri çəmbərəki tutaşdırılıb, Chongqoltuq rayondiki 6 işki qoltuq qol qatnaş toru yanımı küçəytilib, Chongqoltuq rayonunun mas tərəqqiyatıqı küş qoşuludu. Şenro mandaq dedi. Hazır asaslıq körük Şizayan körükiga ləngər orıntılıb atıdı. Yıl axırdan burun tamamlandı. Başlaş liniyası quruluşumuzun yerimi pütdi. Ləngər asası gəvdə quruluşumu pat ardı tamamlandı. Guangxi'da umumi uzunluğu 134,2 kilometre kiladigan Pinglu kanalımı tez yasılıp atıdı. Pinglu kanalı kuruluşu komandalıq ştabının komandani Chen Yao Fei tunuşturup mandaq dedi. Hazır Pinglu kanalıga bütün liniya boyunca su başlandı. Hazır qatnaş başlanan küllər bağansır yakınlaşmaqda. Türlük üskünülər ciddi tertiplik tanışalmaqda. Kuruluş bütkendin kin 5000 tonnajlıq paraxotla qatnayalaydı. Chen Yao Fei mandaq dedi. Daryada kemilədə mallanın buluşunu, mallanın hər tərəbki toçılışını, şundaqla mallanın qəmədənin teximi yuqru buluşunu körüşki təqəzab olu vaddımız. Liniya boydiki kəsiblərinin öz biyetlişini körüş bilən birgə rayon ixtisadın tərəqiyyatını ilgiri sürüş gerek. Dövlətlik Tərəqiyyat Islahat Komiteti Siyasət Tədqiqat İşxanısının modiri Axbarat Bayanatçısı Canyi tunuşturub mandaq dedi. Aldınqı 20 yılda bir türküm zor kuruluşlarda iş başlanıp, əməlili iş bilen bir vaqtda nurgun belge karakterli kuruluşlarının aldınqı baskışlı hizmetlerimi tez ilgiri sürülüp atıdı. Canyi mandaq dedi. Bu yıl Sansha Su Transport yeni yolu, Guangzhou yeni aerodromu qatarlıq bir türküm zor kuruluş törlerde yeniden iş başlandı. Xinjiang-Shizang tömür yolunun şərq-qərb bölüge qatarlıq törlerinin aldınqı baskışlı hizmetlerimi tez ilgiri sürülüp atıdı. Qurilishni balduroq boshlab, amaliy xizmat miqdorini shakllantirib, iqtisodning davomliq yangi, a'lo, yaxshi bo'lishga qarab taraqqiy qilishni ilgari surish kerak.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu yılın aldıngı 20'da devletimizin tibabetçilik doğru yerlik sanayeti sahasıda yenilik yaratışta büz şanslı kılınıp, karxanlarının öz aldığı tatqiq qilib içiş əmeli küçü üzüksüz eşip, tibabetçilik doğru yerlik sanayetinin tərəqiyyat kuvveti sicil açdı. Bu yıl devletimizki rak karıştırdığın tunca nişanlıq doğru her qaysı çoğun doğru xanlada kelingide işletilişke başladı. Bu doğrunun bazarğı seliş iltimasını tapşırğandan tatip, resmi tasdiqlanğıca fakat 8 aylı vaqt ketdi. Bu yılın aldıngı 20'da devletimizde cemi 38 xil icadi doğru tasdiqlanıp bazarğı silindi. Bunun içinde devletimizde işlengen icadi doğru 31 bulup, eğilgen nisbeti 80%'dan aştı. 11 yeni nişan, yeni mexanizmlik doğrunun hemisini devletimiz müstakil tatqiq qilib yasab, dünya boyunca tunji bir türküm yenilik yaratış neticelerini barlıq keltirdi. 2025 yılın ahırgıca devletimiz tətqiq qilib yasığan yeni doğruların umumi sani 4751-ə yetib, dünya umumi miqdarının 3-dən 1 qismini iyiləb, dünya boyunca yeni doğruları tətqiq qilib yasaş birinci çoğ dövlətiga aylandı. Yenilik yaratış nəticələrinin mərkəzlik meydanğa kelişi kəsb əsasının davamlıq müstəhkəmləşdən boldu. Devletimiz mükemmel tibabətçilik doğru yerlik kəsb zəncirigə iyə bolub, dünyadakı ən çoğ doğru işləb çıxırış xam materiallığı iyə dövlət bolublu qalmay, yana tibabətçilik doğru yerlik kəsbinin toluq türüdəki işləb çıxırış sistemisini bərpa qaldı. Bu yıldan bu yan akıl texnika, yeşil texnikinin törtkisi də devletimizin tibabətçilik doğru yerlik sanayeti tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşünü tezlətdi. Sanşidiki bir bio doğru yerlik karxanası da yeni kurulan AI bio hesablaş küçü merkezi kısa vaxt içine neçe milyon xil aksıl iktidar rayonunun kurulmasını paraklandırıp, önümsüz molekullarını bivasta çıxırıb yetələydi.

Yaşta teşebbüs karlıktan ölçemlik tekşürüş ilip bir iş. Bazı adetle asta asta üçe yolunuzu zahmi yetkisi vatkan buluşu mümkün. Yanlıyor ilgiri Nurgun kişini absoslandırdığın yaş bimarlarına uçuratkan. Bulanın işçi de 30 netçi yaşlık tüz üçe irağı gırıptar bulan bir bimar uzun mezgil keşlik yayımı aşkan bulup demilişi tertipsiz. Yemek işimi maylık ve tuzluk yemeklerini asas kıgan bulup bedenimizimiz her kitimi intayın az edin. Dəslapda onun kursuğa anda sandı bir yaran bulup, anç pər vaqib getmigin. Bir qitim kursu qatıq ağırıp doktorğa təkşürtgen dinkin, ahri tüz içeyraki dəb diagnoz qoyulgan. Bu pəqət ayrım kesellik mesaldır əməz. Nurgun yaşla tünəydü, uzaq ulduruldu. Üş vaqtamıqı tərtipsiz boludu. Kavab, mayda pişirilgan açıq yeməklərini yaxşı gördü. Hərkət qıldığan vaqtımı az. Kısqı mezgildin qarğanda bu adetle pekat adamının kursuğu bir yaran buluş, tərti tərtipsiz buluş qatarlıqlarını keltürüp çıxırdı. Amma uzaq müddət yığılıp qalsa, üçeynin yükünü aşırıp, üçeynin lömüldeşi, bakteriya topunun tamponluqi və metabolizm haltıya təsir yetküsü mümkün. Yanlıyor mındaq dedi. Tüz üçey rakının payda buluşunu məlum bir yaman adet yalnız keltürüp çıxağan emez. Bəlki, irsiyet amili, yaş amili, yemek içmek korulması, semizlik, hareket yeterlik bulmaslık, üçe yoldaki ast karakterlik yalluk, muncak göz keserlik özgürüşe katarlık köp kıl amıllarının ortak rol oynayışının neticesi. Dalmışındak bu ğaşka, kündülük turmuş ve karalik tekşürüştün ibaret işki cahitin xeym xatarını ortak başkuruşumuzu doğru geliydi. Üçe yolu çıkagan bu üç kıl kutkuzuş signalıgı salkarman. Tüz üçey rakının dəslapki məzgildiki kesellik alamətleri köp hallada tipik bulmaydı. Hatta roşen bir yaramlıq bulmaslığı mümkün. Nurgun bimarla kesellik əhvalı davamlıq eğirlaşqan dinkin andın doktorxanığı berib davalındı. Bayqalgan vaqtta kesellik əhvalı allı qaçan tərəqi qıqan boludu. Yanlıyor şunu əskertidu ki, əgər tövendiki bir qançıqıl özgürüş görülsə, bulup mu davamlıq mövcud bolsa, ya ki qayt-qayt görülsə, baldıraq doktorğa körünüp davalanış gerek. Aldı bilen tərət qılış adeti toyuqsız özgərgən bolsa.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirlevatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtanla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arap Atı Sence. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başuji Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Bıçı İdari Kılıç Hizmeti yığında kılgan ilmi nəziriyəni yetek çıkılıp sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalıdaki iyi kılıç gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Dostum, belki yadınızı boz gerek, biz bu birkaç günlük programlarımızda Mahira Ubul Qasım'nın Halıran Çuyuhar Gündamlıq Pavustu'nun aldın kısımdan anlatkandık. Subat, Zulpiye'ye ilgiri boğan bağırlık işlani. Mükerem'nin özge kandıq ziyan keşti kığalıqını təpsili sözləp bədi. Ama Zulpiye bir kız balının meydanda durup kancı oylısımı bu işla onun kalısını bütmekti. Doğrusunu itkanda, o Subatka taza işinin

yechilib ketdi. Afsus, bu xoşallığım uzaqı bamadı. Mən 35 yıllık oqtuş hayatımda matematikada sinandak talantı ba oquğuçını tonju yoluqturuşum idi. Kelgüsedeki matematik alımının sımasını köygendek bulup, özümden pahırlengen idim. Ama işlaminin oylığınımdek bu

Barışıldın ki, 4. ayının 22. günü ertegende, Sulpiye bu dünya bilen mängülü hoşlaştı. Neçe aygıca hiç kimge gəp qınmay, işçini tanışap yürgen Subat, bir gün ertegende sakal bortlarını pappa kızkırıp, kimlerini almaştırıp, bir motosikletka düşüp, odul orman kenti başlangıç mektebinin dervası aldı toxtadı. İliş günü boğuşka, dervaza kolublaklık durattı. Subat, zencerini şaraklattı. Bir çağda gözetçi peyda bulup, kiminizde ettiniz? Bugün mektepte adam yok, dedi. Kecirun, ben Muşi mektepte 10 yıl işlep, yezlik otur mektep götgülüp getken, mektep kurusunu aylınıp körüp çıkaydı yendim. Makul, aylınıp çıkın. Közetçi, dervasını iç bədi. Burunki, kuni mektepnin ornini, zamanivi, yepyeni mektep egelegen idi. Qeyri qar yağışının orni, çoğun güllükü aylınıp, ətür güllə xoncılaşqı başlağan idi. Törlük mənzir tarakları, rət-rəti bilən çimliklanın ətrapıda büyük baraqsan kök görüp duraddi. Qoçcada tikilgan cüyxar güllə poraklab içilib ketken idi. Mektəbnin külümü xeyli kinayıp, orman kəndinin namıqı layıq, kişinin məsliğini kəltürgüdək yeşilişib ketken idi. O, Sulpiyanın orman kəndidiki tukkallarını pat-pat yoxlab çıqqanda, mektəbdiki özgürüşlərini dərva sırtını körüb durğan bilən, mektəb qorusuğa kırp baxmıqan idi. Mektepni bir aylınıp çıkıp, Ətürgüllükü geldi. Ətürgüllerinin içiliş aldı durgan goncilerini sanaşka başladı. O, sanap, 25 kegende, tuyuqsız toxtap kaldı da, köz aldı da qeyri qar yağış peyda boldı. Ağkıp da, qar yopki kegen. Çecini işkital örüp, uçuğa halıran lindini bantılap, bağlap, aldığı taşlı vaxan. Tetik, coşkun Sulpiye, okuğuçları bilen kar yağışını çögülep, pomzek oyunu oynavatattı. Okuğuçları pomzekini urup, kar yağışını çögülepti. Sulpiye, çabak çelip, pomzek koşku okuğaş, okuğuçları bilen tan çögülepti. Sulpiye, tuyuqsız özüge qarıp külüp turgan Subatını görüp kaldı da, kakaklap külgünice, kelene Subat, mağın yardamlaşıp, pomzek koşku okuş berine, dedi. Subat, Sulpiye'nin yenigi berip, onun bilen tan kar yağışını çögülep, çabak çelip, pomzek koşku okuşka başladı.

0: turquda közlərgə uyqu kiləmdi o.
1: Dedi qeyri deyqan küngi sınaryan qarap qoyup.
0: Kün qayırlıpdı o. Çalgılarımızı elip işimiz qaman aylı.
2: Apağının nemi oylau atqını, sana kimni elip bərməkçi bolu atqını bilən menin karım yok.
3: Ey, biz hazır bu toğırlıq gəp kılışmıdık ko?
2: Yaq, müş toğırlıq paranlışımız. Son rast gəpni qısam, məyli qeyri yaki yaş, məyli senin apan yaki başqa ayal bolsun, insab yok ayallalı bolsa, ondaq ayallar menin könlüm giyat. Şonu mən onun işlər toğırlıq kılınğan gəplərini pəqatlı anlaşına xalımayman.
3: Anna, menin apam toğırsı da bundaq örməsizlik bilən gəp kınmasıqını soraymən.
2: Oğlunun bəxti bilən şan şərpinin nədiligini bilməgən ayalda İnsap mı bulmaydı?
3: Sana yeni bir kettim de koyay. Mən hürmetimini kıldığan apam toğırsı da hürmetsizlik bilen ındak keplerini kımıgın.
2: Senin apanğı mekran yok. Mekran fakat tılanın uçudala.
3: Senin deydiğinin şulu bolsa. Ömüse.
2: Şundak kıl. Hazırlı bir taraf kılıb et. Mən allı burun bir kararı kep boğan.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatkınınlar Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Mən Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo. Özürünle adı bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina. Dolly öz yalğız kalganda, öy içini xotin kişinin nəzir bilen bir qur közden keçirip çıxdı. Bay öyge yıqılışıp keli vatkanda, oyladın ötüp keti vatkanda, hazır bu öyde körgelerinin hemisi Dolly'da bay baya şatlık ve Avrupa'cı həşəmətlik türmüş təsiratlarını kaldırdı. O, bundaq həşəmətlik türmüş toğırsı da İngilizlerin romanlarında da okuğan. Rusya'da bundaq türmüşünü pekatli körüp bakmağan idi. Yezida tekimi şundaq elbette. Tamlağı çaplangan Fransızlarının güllük kağızlarından tartıp, öyge lık silingan gilem geçe hem münersi yeni idi. Pürjinilik karvat üstüge kilin təglik silingan. Yotkan köpüle üstüge kapları keştilengen küçük yastıkla çıraylık tızıp koyulgan. Mermer taştın kılıngan umivalnik, perdaz üstüli, uzun sapa, üstel, tam meş üstüdeki bronzu saat, şik derizi perdilleri, bulanın hemisi kımmet bahalık yen nersile idi. Dolliydimi çıraylık kiyinip, çeçini yeni pasondu tarap, Dolly'nin hizmetini kılış üçün kirgen hizmetkar oyalının yasınışları mı bu öydeki nerslerge uxşaş yenice ve şünçilik körkem idi. Dolly'a onun sipayiliki, rətlikliki, pakızlıki bekmi yaktı. Lekin yani onun bilen bir yerde turuştun azra korundu. Üstüdeki yamak düşken kemzoludun xijolat mı boldi? Bu kemzolni hizmetçisi Bobsinin içige hata selip koygan idi. Özünün öyde bundaq yamak kiyimlerini kiyip yürüştün maqtangan bolsa, bu yerden nomus kılıp kelip atattı. Öz öyde bundaq kemzoldun oltını tiktirmekçi bolsa, bir gezi 65 kopiyiklik paxtıraktın 24 gezi seti valsıdı pütetti. Hemisige 15 rubliyle xajda etti. Tik şakkı bilen zıq-zıq aqları bunun içi de emesiydi. Bunun da o yana 15 rubli ticap kalatdi. Şu turkuda o bu hizmetkar ayalının aldıda uyuluşnuğu uyalmadı. Ama xijalet boldi. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan, danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip kıtınla, stansımızın başka serkıl programları da bolsun.
1: Ben onun bilen uçuruşup kaldım. Benim payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Benim sayıdak əgişim bilen o başkalar bile uçuruşunu kalmaydıgan, hatta özüge yüzlenemeydıgan bop kaldı. Bir günü o menden ayrılıp,

0: velisipit bilen işki berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
1: Sağlamlık kolumuzda.
0: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
1: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
0: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mahallimizden muayeti barğansırı yakşı bulmakta.
1: Sağlam cungu birlikte atırışımızda muhtaj.
2: Kızı, bugün ananızga önce daha numar içip berişke vaktiniz çıka mı?
3: Ben yığılıştım, kayıtkan eken kıpıra ya.
4: Atanım bilen bir koruda durumuz, ama vaktimiz odol kemmeydi.
2: Ağzınız bütüp kaptı o.
5: Zukam da kağılıklı oldu. Ensere kımmızım da sizi demi geydim.
6: Ata anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep künlep vaktimiz odulken miydi?
4: Ata anamız bilen ten hoşal buluşka vaktimiz odulken.
7: Apa, siz sulu oynadığın vaktinde ben sürekli app koyayım.
4: Öydikiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz odul gelsin.
3: Ata-anamdan sağlamlıkını tüleyim ben.
4: Ata-anamızda seyğınışka vaktimiz odul gelsin.
6: Dada, ana, biz keldok.
8: Buva, muma.
0: Küçükkine ot yalkuni barmıkımızın uçunu illet alaydı. Lavulda köyvatkan Gülhan bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinili yalğız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulgan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı bezişi, ortak bölünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi

Hürmetlik radyo anıgıcılar. Tövende bir kıviliş hakkıda bir kança kanun saatleri söz edip verimiz. Kandak şartki maskeledigen balını bir kıviliş kıp oludu. Tövendeki kuramı yetmeyenlerini bir kıviliş kıp oludu. Birinci, ata anısının yetim kalgan balala. İkinci, öz ata anısı tepilmeğen kuramı yetmeyen balala. Üçüncü, öz ata anısının alayda kıyınçılıklı bolgaşka bakalmağın perzentle. Turmuşta kıyınçılıklı eğir bulup balını bekşik kurbi etmese başkalarının bekevleşik berişki bulamdı. Alayda kıyınçılıklı bolgaşka öz balısını bakalmağın ata anıla bakturgucu bulalaydı. Öz ata anısının alayda kıyınçılıklı bolgaşka, meselen öz ata anısı eğir kesel ya ki iktisadi kıyınçılıklı eğir katarlı.

Alayda kıyınçılıkı bolğaşka öz balısını bakalmağan atağınla baktırgıcı bolalaydı. Likanla doğrusudaki çekleme uçurmaydı. Perzentli bak kişiyle başka balılarını bekvalısı bulamdı. Perzentli yok bekvalığı için iki balı bekvalısı buludu. Perzentli bak bekvalığı için birli balı bekvalalaydı. Yetim bala kura mıgiyetmeyen miyip balıla ya ki balıla paravallık aparatı bekvatkan öz atağını stipilmeğen kura mıgiyetmeyen balılarını bekvalışta yukarı çehlimeyi uçurmaydı. İki balı sturup yani yetim balı bekvalısı bulamdı. Yetim bala kura mıgiyetmeyen miyip balıla ya ki balıla paravallık aparatı bekvatkan öz atağını stipilmeğen kura mıgiyetmeyen balılarını bekvalışta bekvalıcı perzent sanının çehlimesi uçurmaydı. Boytakla yat cinistiki perzentlerini bekvalsa yaş çehlimisi bağ mı? Cörsü yokla yat cinistlik balı bekvalmakçı bolsa, bekval uçı bilen bekvilin uçının yaş periki 40 yaştın yokur buluş gerek. Ögey atana özünün perzenti durup, yani ögey perzent bekvalsı bulamdı. Ögey ata ya ki ögey ana ögey balısını öz atanısının makulukunu elip bekvalsı buludu. Hem de öz atanısı alaydı kıyınçılıkı bolğaşka bakalmağan perzentle. Alaydı kıyınçılıkı bolğaşka öz balısını bakalmağan atağınla. Bekvalıcı tenla hazırlaşık teyişlik şertle ve bekvalıdığan perzent sanının çehlimisi uçurmaydı. 10 yaşlık balının makulukunu almay durup atağınla onu bekvilişki berisi bulamdı. Bekvalıcı bekvilişte ve bekvilişki bergücü bekvilişki berişte iki taraf ihtiyari buluşu lazım. 8 yaşından aşkan kuram yetmeyen balını bekvilişte, bekvilin gücünün makulukunu eliş gerek. Atana 10 yaşlık perzentini bekvilişki bermekçi bolganda onun makulukunu eliş gerek. Bekviliş münasibiyeti orun tüşçün tizim tüş gerek mi? Bekvilişte, naiye derecelikten yukarı halk hükümetinin halk işleri tarmakı tizim tüş lazım. Bekviliş münasibiyeti tizimgi elingan günüden başlap orun tuludu. Öz atağını stipilmeğen, kuramlık etmeyen balının bekvilişte tizimliğici halk işleri tarımlığı tizimlaştığın burun ilan çıkırış gerek. Şuna bekviliş münasibiyeti orantış için tizim diş gerek.

Soda orulları teşokat varaktısı diki setiş bağısı boyca hesabat kılışı gerek mi? Döğende muhbirimiz Pezilet Arslan bu akta kanun çentisi beridu.

sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Mehrning osti bir okyan, oqar söygü üsti cheksizdir. Dolquni barq qurup har dam, qirg'oqda bostoni cheksizdir. Tabassum ayligay har dil, uning tapti gulxoni o'chmas, daryolab ismi xo'rimas, chanqag'an cho'llarga cheksizdir. Muhabbat bag'rida guldek xushbiroq chachqoy visol, bevisol yurgan kechining ko'zida mehr cheksizdir. Tong chiqib so'ysa ziminni, bulbul kelib gulga qo'nur. Oshiqi so'ygan jahonning mashqi dildi cheksizdir. Shundoq she'rlarimizda, nasrlarimizda, har qanday asarlarimizda, kuylarimizda so'zlaymizki, bu mehr muhabbat dunyodagi eng go'zal narsadir. Mehr bilan oziqlantirilgan turmush bizga texnik go'zal yislani qoldirdi. Mehr bilan elingan qadamlar yillar qo'ynida xuddi o'chmas yulduzdek chaqnab turdi. Shuning uchun sevimli do'stlar, mehribonlikdan iborat bu go'zallikni hayotimizga hamroh qilaylik. Bizning qalbimiz mehribonlikka, hayotimiz muhabbatga to'lsin. Növətdiki yıqımlıq naxşılarımız mı? Ənə şu, mehirli köğüllər üçün.

Biz bir neçe kitimlik programımızda ügünüş doğrusu da, izcillik, kanaatçılık doğrusu da, güzel ahlak, fazilet doğrusu da köpürek toxtaldık. Mikri muhabbetli nakşılarımızı en şu güzel sözlerimizge hemra kıldık. Endi bu ügünüş degen temi çıkan vakitte ben yani şunu his kıp kalayım. Adem ügengen siri işinin şunca boş şikayetini his kıp yedik. Bu doğrusu da mı şundak bir hikmetlik söz ba. Adem kançı bilimlik boğan siri, kançı ügengen siri özünün bilimsizlikini, hazırkı ügünüşünün yetersizlikini his kıp yedik adem. Şunlaşka meyli biz kesipli kançılık orunda bulaylı. Biz kesipli kançılık yakış göreyli. Ya ki kançılık neticegi eriş biteyli. Toxtamasın ügüneyli. Her bir dokmuşladı ki, her bir güzel hikayeyle bilen, biz yani nurgun tecrübelerle ilgi bulunuz. Bizgi uçurgan her bir kişi mi, bizgi nispeten ügünüş. Demek ügünüş bilen hayat rengare. Turmuşumuzdan her bir demlerini, neme? Ügünüş güzellik ilgi kılıdı. Esli bilegi toldurdu. Endi köpçilik hergiz ügünüşünü kitap okuş deple düşünüp kazak bulmaydı. Kitap okuş ügünüşünün bir kısmı. Ügünüşünün nurgun yolları var. Biz televizor görüş arkalık, haberlerini anlaş arkalık, hüccet filmlerini görüş arkalık, nurgun bilimlerle ilgi bulunuz. Her bir kademlerden bir ügünüş noktasını tepebiliş gerek. Şu ügünüş noktasının turmuşunun güzelliğini his kılış gerek. Adem turmuşta ergiz ügünüşünü toktup koymaslık gerek. Bana şu tapta anlavatkan, muşu yanravatkan her bir nakşımı, belki biz anlap boğan dinkin, bizge ilham ata kılış arkalık, ügünüş kızgıllıkımızını yokur götürüşü mümkün. Her bir nakşa bizge güzel yes duygularını ata kılış arkalık, bizden nervimizini tınışlandırıp, bizden ügünüş gibi olan ilhamımızını küçeytiği için mümkün. Genemize bizden en şundak güzel yes duygularını başlap bardığan yıkımlık küylerimizini devamlandırmaya.

Bir kitabını köygende, kündü onu varak okuşunu özünüzgü vazife kılıbilişki adet edin. Onda, ünümlü aşırgılı bulmaydı. Eğer siz mendigende kısınız, ünümlü aşırgılı buludu, yerip çarçap ketmeysiz, bu bir adet kaydındı. Meyli kandak işini kılın, kündü az azdın bozsa mı davamlaştıralısınız, vakit uzargan seri bu iş sizden adetinizde aynıp gidiyordu. Onundan başka sizden malum bir iş bilen şoğullangandaki məqsidiniz sizden şunda kığınız boğalıqıdın boludu. Siz şu işini kılıçını toxtattınız, sizden neymiş kılıçını unutup qalıqınızdın boludu. Şoğulaşka bir işini kılalaydıgan, davamlaştıralaydıgan, davamlaştıralmaydıqalıqımızdın kumakınmasıqımız gerek. Çokum özümüz ne? Bugün bombamız et çokum kılalayman. Kılıvetimen de eskertip duruşumuz gerek. Etsi şu bir kılalığa vaktinizde şu gününü hatırlayıp koyun. Andın onun bin kiyinki külledi mi? Yani şundak davamlaştıralaydı kallıkınızı işini. Bir yerde demek ki tepekkür adeti meselesi. Siz özünüz ne? Özünüz kayıl kılıp işendirelisiniz. İşiniz yürüşüdü. Özünüzü özünüz kayıl kılanmışsınız. Misalen, ben izcil davamlaştırıp atayım. Məlum sebeplerle toxtap qalğan bolsa mı, mən yeni davamlaştıralayım. Davamlaştırışkı işençim ba, deyən roi keyfiyyatı bolsanız, bu işler davamlaşıdır. Eğer ben davamlaştıramayıp atayım. Beni nəs bastı, deyip oylusunuz, işiniz gəyini gidəsəydi. Şunlaşka, izcillik ne, özümüzgə həmrə aqlaydı. Şundula özümüz planlığan şu işlerde netice kazanalışımız mümkün. Barlık dostlarımızga ızcıllık, tırışçallık güzel netice hem rab olsun. Kenemize yıkımlık gülürümüz, tırışçan alıkçılarımız için.

0: aşxana, kütüphane arası da qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtalarını tekrarlab da yürüyemən. Boldı qılaymı degen. Ligin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqığa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqığa işinip geldim.
1: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp durgandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындының янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биарам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіпотқанларын ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
1: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт өрміте ме мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, өлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра. Ер шарда 8 миллиард адам ба. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzün usulü bilən həm bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyun. Arzu istəklərinizgə, özünüzün usulü bilən sadaqətmən bolun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Jongo siz bilən birgə, Zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta, Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

0: ئاتراپتا خەلقرا جەمئىيەتنىڭ كەڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشتى. موڭغۇلىيە بىلەن جۇڭگونىڭ چۆللىشىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش تۈزەش ساھەسىدىكى ھەمكارلىق بوشلۇقى كەڭ، دېدى.
1: ھورمۇز بوغۇزىنىڭ نۆۋەتتىكى قاتناش ئەھۋالى قانداق؟ بۇنىڭغا قارىتا ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ قارشى بىردەك ئەمەس. ئامېرىكا ھورمۇز بوغۇزى ئېچىۋېتىلدى ھەمدە ئامېرىكا ئارمىيەسى پاراخوت مۇھاپىزىتى قىلىدىغان سۇ ترانسپورت يولى بەرپا قىلىندى، دېدى. ئىران ئامېرىكا ئىراننىڭ تۈرلۈك شەرتلىرىنى قاندۇرۇشتىن ئىلگىرى ھورمۇز بوغۇزى داۋاملىق تاقىلىدۇ، دېدى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، تۆۋەندە دەيدىغانلار پروگرامىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Körgezmiz zalıdaki yoruk çırağı nuri közünü kamaştırdığan pen tekniki neticilerge düştü. Şendiriş avazı, okuguçılarının külkü avazı ve üskünilerinin töven avazı girelişip getti. İnjinerler ekskursiyeçilerge icadi mesulatlarını körsetti. Teknikla henzuce, İngilizce, Taylandça qatarlıq köp xil tildə ekskursiyaçılar bilan fikir almashtırdı. Yaşlar, ösmirlər, yiz qilish rayonidagi maşina adamını çördəb heyran qaldı. Bu yaqında Bangkokda ötkizilyotgan 2026-nji yillik Tayland dövlətlik fən texniki körgəzməsidəki mənzərə. Bu körgəzmə Tayland'nın yıllık kölümü en çoğun pen teknik katı merikisi bulup, ekli pen teknika imkaniyetlik sicil kelgüsünü yaratıdı bu nüvetlik körgezminin baş temisi. Cungo'nun köptürlük pen tekniki neticeleri bu kitimki körgezmide merkezlik namayan boldi. Alakadar körgezme rayonlarının körgezme uğrunu da kişiler devamlık köpeydi. Jungo'nun Tayland turuşluk baş elçihanısı ve Jungo Katnaş Transport Ministerliği Xalqara Hemkarlık Mekkemisi birlikte uyuşturgan Jungo Körgezme rayonu da dikkat Jungo'nun akli katnaş sahasıdaki icadi teknikisi, emelileştiriş neticeleri ve emeli tecrübelerge merkezleştirilip, Jungo'nun akli katnaş kesbinin terakkiyat seviyesi umumüzlük namayan kılınıp, Jungo Tayland katnaş sahasidiki texnika almashtirish va amaliy hamkorlikka yordam berish maqsad qilingan. Jungoning Tayland turishlik bosh elchixonasining fan texnika maslahatchisi Ma Mingang 8-oyning 17-chi kunidagi ko'rgazma faoliyatida mundaq dedi. Bultur biz Jungo Tayland diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yilligini tabrikladik. Мән бүгінгі паалиетнің Джунго-Тайланд халқыға еңі хемкарлық саасы ечіп берішіні сәмімі үміт қылымен. Тайланд әқли қатнаш жәмейтінің кенәш башлықы таң ән мұнуланы білдірді. Тайланд текімі көп әқли қатнаш әлқіліш лайесіні отырғы қойып, амының тұрмышыны яқшылап, амының рәқемлік дүния білен болған алақысыны күчейтішіге ярдан берішіні үміт қылыды. Jungo Körgezme rayonunda ekskursiyeçiler DD Çingji toksikilitri ilip gelgen yeşil hem bahirlenişini his kıldı. DD Çingji'nin çetel işleri bölümü Şarkı Cenubi Asya Kespi Mesuli Gauhan tanıştırıp mındak dedi. Bu toksikilit havanı bulgumaydı, şavkunsuz, bihater hem epçil. Hazır 1000 toksikilit Jungo'dan Tayland'a evetildi. Tunji Türküm'deki 200 toksikilit Tayland'ın cenubi'deki bir ali mektepte işletilişki başıldı. Kelgüsü de tedirici bütün Tayland'a kengaytılıdı. Körgezmide Joushi namlık 54 derecelik ademsiz yetküzüp beriş avtomobilimi nurgun ekskursiyeçilerini celip kıldı. Bu şirketning Sharqi Janubiy Osiyo rayonining mudir bosh direktori Jang Yuchin munulani bildirdi. Bu xil avtomobil ashyo obroti, savdo saroy, talla bozori qatorliq sohalarga ishlatiladi. Hozir Tayland, Malayziya, Singapur

Singapur ve Ottır Şarık'taki bir kısım devletlerde işletilişki başıldı. Beijing Joshi Jitong Pen Teknik Çeklik Şirketi'nin video çastotisi AI'nin katnaş görünüşüdeki kısmen kullanılışını namayan kıldı. Meselen katnaş kıstancılıkı, ners kirek taşlaş, katnaş hadisi katarlıklarını közütüş, avtomobil numar tahtisi, avtomobil tipi ve yoldaki kanunguklap vekalarını perklendiriş katarlıkla. Bu şirketin baş müdürü Wu Kewei muhbirga şirketin AI asasıdaki mesulatının Bangkok'taki bir yukur süratlik taş yolda işletilivatkallıkını eğitti. Tayland Devletlik Astronomiya Tetkikatkanısının körgezmi rayonu alem boşluk elementi tolgan bulup, Jungo'nun uzun sefer 5. numarlık raketasının modeli muhim orunda kat götürüp durdu. Ekskursiyacıyla ya ki toktap karap durdu, ya ki yan telefonu da süret kalıdı veya ki kızıkıp hizmet hadımladın sual soraydı. Körgezme rayonunun bir terpideki söz kaldırış temiga ekskursiyacılarının Tayland Jungo alem boşluğu hemkarlıkı bolgan ümidi hakkıdaki yazımı çaplangan bulup, bazı ekskursiyacılar ay şarığa billi çıkaylı dep yazgan. Beijing şehirlik pen tekniki cemiyeti ve onun karşılık aparatla Beijing İlim Pen Merkezi ve Jungo Pelle Akademiyası Coğrafya İlmi ve Baylık Tetkikatxanasının yayımı orunu da Jungo'nun en-envi medeniyetini asas kılgan akli oyun Huarun yolu. Pen teknika okutuş kuralları 8 evliya denizden öttüğü katarlıkla nurgun tamaşıbıllarını celip kıldı. Tayland yaşla ösmürle hem türtkü boluş ceryanı da Jungo'nun en-envi akıl parasını iz kıldı. Mingshi Kelgüsi Alımla Kulubu'nun sınak rayonu da okuguçula liniye çarlaydıgan maşini adem ve yılansıman maşini ademini kontrol kılmakta. Hizmet hadımlarının tonuşturuşça, bu kulüp Çinhua Mingshi Pen Tetkikat Kollektifinin azalarından teşkillengen bulup, bu kitim körgezmegi katını şiştiki maksat AI, uçkutsuz ayrı plan ve maşini adem teknikisini Tayland'da yerlikleştirip terakki kıldırışken, okuguçi Xabi, men bu küçük maşini ademini bek yaxşı görmen. Biz nurgun yeni nerslerini köydük, nurgun yeni bilimlerini ögünü aldık dedi.

tonuşturup mundaq dedi. Yakın kıyladın bu yan, şirketimiz kan etrafıdaki on netçi bulağını qoğdaş tedbirini yolu koyup, Moğoliyanın 1 milyar tüp köçe tikiş planına pağıl katnışıp, kan rayonu ve etrafıdaki yipinci özümliklerini əsligi keltürüşünü sıcıl ilgiri sürdü. 2025 yılıca bu şirket cemi 13 min tüptün artıq köçe tikip, netçi 10 hektar yerini əsligi keltürdü. Qaldıq kandın aylanma paydalını sistemisidin, qeyizli bolğan kanını tündürüs sistemisi gıca, Jongo'nun ılgar yeşil texnikisi olan kinigi makallışıp, Moğulya kançılıqının yeşil tip özgertişiga türtkü boldi. Olan kini Rudu Tallaş Zavut rayonuda bir yürüş sudun aylanma paydalını sistemisi su baylıqını yip qalatta yürüştürüşünü işqa aşırdı. Rudu Tallaş Zavutu'nun başlıqı Jin Sunwang mundaqtadi. İşləb çıxırış halqısı da asasən aylanma su işildilidu. Bir tərəb qılınğan su qaldıq kan ambırdın Rudu Tallaş Zavutu'a yetkiz oludu. İşildip olunğandın kiyin qaldıq kan ambırıqı qaytırılıp, yip halqı şəkilləndirilidu. Bu həm su baylıqını tecaydu, həm qaldıq kanlarının ambar sığımı besimini yeniklitip, muhit bulğunuş xatırını önümlük tövəllidudu. Olan kini muhit asraş bölümünün injinleri Mın Hı Tola tonuşturup mındaqtadi. Bu kan Moğul yedeki tunji yeşil kereksiz bolmağan qeziş, tındırış, kan qeziş sistemisini bərpaq

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Ormuz boğazının növetiki katnaş ehvalı kandak. Bunun karta erkaç tereplerinin karşı bir dekemez. Amerika Ormuz boğazı eçivetildi. Hem de Amerika armiyesi katnaşını koğdaydıgan su transport yolu berpa kılındı dedi. İran, Amerika İran'ın türlük şartlarını kandırıştın ilgiri, Ормуз боғызы давамлык такылыды, деди. Пароход ызгоғлаш аппараты Кеплер шеркетінің әң еңі саллық мәліматыды көрістіліше, 8-ші айның 19-ші күні таварла транспорт пароходыдың жәмі 9-ы Ормуз боғызын өткен болып, саны алдыңғы күндікі білән тәңләшкен. Бұныңдың үлгірі 8-ші айның 16-ші күні қатнаған пароходларының саны азайып, bir güçüp kalgan idi. Bu sallık malumatla gerçe Ормуз boğazıda paraxot katnagan bolsa mı, lekin Ормуз boğazı su katnışının normallaşışığa yenil vaqt ketidiganlıqıdan derek berdi. Ормуз boğazı yer şarı energiya transportunun boğazı bolup, bunundan ilgiri dünya boyunca tahminen 5'ten bir kısım xam nefit ve tayyar may transportunu üstüge algan. Şundakla suyuklandırılgan tabi gaz transportu diki muhim yolu idi. Otur şark uruşidin ilgiri Ормуз boğazı arkalık toşuladığan ham nefit ve tayyar mayının kölümü künüge 20 milyon ton idi. Amerika Axios Akhbarat Tor Bekiti 8-ci ayının 16-ci günü Amerika əməldarının sözünü nəql keltürüp mındaq dedi. Amerika armiyası Ормуз boğazığı kırıp çıkıdığan katnaş yolunu asta-asta bərpa kılıp, her günü netçi milyon ton neftinin Ормуз boğazının toşuluşuğu kapalatlık kılıp, dünya təminatıga roşan təsir görsətdi. Amerikanın energiya ministri bunundan ilgiri, her günü 9 milyon ton neft Ормуз boğazı arkalık toşuludu, dedi. Bırak bunun bazar taratkullarının mölçer bilen bolgan perkı bir kadar çoğun. Kepler şirketi bilen SEB tatkikat şirketi bunundan ilgiri tahlil kılıp, növette Ормуз boğazının neft toşuş miktarı uruştun burunki neft toşuş miktarının 15%'ı toğru keledu, dep kargan. Tahlilçile munulanı bildirdi. Otur şarkının keskin vaziyeti kayıt tekrarlanıp, Ормуз boğazı katnış

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirlevatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtanla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdari Kılıç Hizmeti yığında kılgan ilmi nəzriyəni yetek çıkılıp sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalıdaki iyi kılıç gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

آد بولش کرک. عملیات خلق امّسی نتربیل دی. خلق امّسی بارگانسی شنچک دولدی. تویخسز یوزبرگن یوکم آلدا دا بز شنچنی چنگتیش. جاپان مشقت ده همدم بولش. علمی آلدنی ایلش داوالش. دل جای دا تدبیر کلنش عمومی تلپ ده. باشتن آخر چنگ تردوق. شکنجاینن بیشنچی کنی. من مرکزی کمیتیت دولتنی عمومزلی قانون بویچه اداره قلش کمیتیتنن üçüncü قیتملیق یغنن ریاستچیلی قلیب ایچیب یوقومنن آلدنی ایلیش تیزگیللشنن آشقوشلوق پیتیده یوقومنن قانون بویچه آلدنی ایلیش تیزگیللش خزمتینی مخصوص اورلاشتیریب یوقومنن آلدنی ایلیش تیزگیللش قانچیکی تسلشگنسیری قانون بویچه آلدنی ایلیش تیزگیللشده شونچ چنگ تیریب Türlük aldığını iliş, tizgilleş hizmetlerini kanunçillik yolu da bir tutaş algı sildirişimiz gerek de alaydı tekitildim. Cayla, tarmakla, nizam çıkırış, kanun icra kılış, kanun yürgüzüş, kanunni umumlaştırış, kanun gıraya kılışının erkaysi halkılarda umumüzlük hücep, kettiği türde kanunda belgilengen hukuk çeki ve tertip boyuca rayullarını kamal kılış, Bimarlarını ayrı bitiş, katnaşını baş kuruş tizgilleş, cesetini bir taraf kılış katarlık tedbirlerini yolu koyup, yukumunun aldığını iliş tizgilleşke ziyan yetküzgen, kanunu kılap cinayı kılmışlığa katkı zerbi berip, yukumgı çetişlik zidiyet maceralarını kanun boyunca el kılıp, yukumunun aldığını iliş tizgilleşte zor stratejilik neticini kolu keltürüşünü küçülük kanunçılık kapalı digi iyi kıldı. 4. Dövletni asasi kanun boyunca idare kılış, hakimiyetni asasi kanun boyunca yürgüzüştü çıntırış gerek. Asasi kanun, dövletnin tüp kanunu bulup, ali kanun küçüge iyge. Partiye, halkının asasi kanun ve kanunlarını tüzüşüge. Asasi kanun ve kanunlarını yolu koyuşu rehberlik kıladı. Şuna, Partiye özü asasi kanun ve kanunla dairesi de faaliyet elip veriş gerek. Bütün memleketki her millet halkı, barlık devlet organları ve korallık kişiler, partiyeler ve icdimai teşkilatla, karhana ve kesbi orun teşkilatları asasi kanunni tüp herket mizanı kılışı. Asasi kanunun izzet hürmetini kovdaş, Asasi kanunun yolu koyuluşu kapalı kılış mesuliyetini üstüge eliş şart. Her kandak teşkilat ve şahısının asasi kanun ve kanunlardan halkıgan imtiyazgı ilgi bolu verişiğe yol koyulmaydı. Asasi kanun ve kanunlağı kılap barlık kılmışlarını sürüştürüş şart. Partiye 18. Nöbetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi Yığınıda Dövlətni qanun boyunca idarə qılışda çıng turuş üçün oldu bilən dövlətni asasi qanun boyunca idarə qılışda çıng turuş. Hakimiyyətni qanun boyunca yürgüzüşdə çıng turuş üçün oldu bilən hakimiyyətni asasi qanun boyunca yürgüzüşdə çıng turuş kerak deb iniq oturuq qoyuldu.

0: Hakimiyetini asasi kanun boyunca yürgüzüş, Gərbinin atalmış asasi kanunluk siyasisinin mahiyetlik perklanıdı. Bu işkisini arlaştırıp içki bulmaydı. Devletini asasi kanun boyunca idare kılış, hakimiyetini asasi kanun boyunca yürgüzüştü çıntırış, asasi kanunda bekitilgen Jongo Komünistik Partiyasının rehberlik oranında tevrenmey çıntırış ne? Asasi kanunu bekitilgen Xalq demokratiyasi diktatorluğudaki devlet tüzülmesi ve Xalq kurultayı tüzümüdeki hakimiyet tüzülmesi de tevrenmey çıntırışını öz içiga aldı. Devlet kanunçılıkının birlikini qoğdaş keskin siyasi mesele. Devletimiz birlikil tüzümdeki devlet. Devlet kanunçılıkının birlikini qoğdaş intayin mühim. 2015 yılı kanun çıkırış kanunuğu tüzütüş kirgüzülüp, rayon tesis kılgan şehirlerge yerlik nizam çıkırış hukuku berilip, yerlik nizam çıkırış hizmeti de pahal ilgirleş asıl kılındı. Umumi ekval yakşı bulu atıdı. Lekin, bazı caylarda üstün kanunlardaki belgilimi hılaplı kılış, nizam çıkırışta yoçuk kaldırış katarlık meseleler saklını atıdı. Bunun tesiri intayin naçar bulu atıdı. Asasi kanunun yolu koyulışı ve onun bulgan nazaretçilikini küçeytip, asasi kanunga uygulukluğunu teşhürüş hizmetini algı silgitip, asasi kanun ve kanunlağı hılap barlık nizam, kaydı karakterlik öcetlerini katli tüzdiş ve emelden kaldırış gerek. Şunun bilen bile, yerlik nizam çıkırışını yerlik alahidlikke ilgi kılıp, kançı maddığı ihtiyaclık bolsa şuncu maddı tüzüp, 4-5 maddi bilalla hal kılgılı boludugan meselelerde maddini ziyadı köpeyti etmezlik. Muhimi partiye merkezi komitetinin royunu toluq özleştürüp, yerliknin emeliyetini çıkış kılıp, gevdilik meselelerini hal kılış gerek.
1: Hürmetik radyo alıkçılar, biz bugünkü ünlüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdari Kılıç Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni yetekçi kılıp, sosyalistik zaman yığılaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalıdığı ilgi kılıç gerek namlı sözünün bir kısmını anlattı.

Dostum, belki yadınızı boz gerek, biz bu birkaç günlük programlarımızda Mahira Obulkasım'nın Halrang Çuhar Gündamlıq Pavustu'nun aldın kısımdan anlatkandık. Subat, Zulpiye'ye ilgiri boğun bağırlık işlani. Mükerrem'nin özge kandıq ziyankeşli kığalıqını təpsili sözləp bədi. Ama Zulpiye, bir kısbalının meydanda durup, kancı oylısı mı bu işla onun kalısından ütmekti. Doğrusunu itkanda, o Subat'a taza işinemedi. Subat, Zulpiye'ye işenç ve bihaterlik duyğusu veriş üçün onunla toy kılıç teklifini koydu. Şunda kılıp, ola toy kılıp bəxtlik bir aile kurdu. Hem de bir oğul, bir kız perzentke atanı buldu. Olanın günleri şundaq bəxtlik ödeyvəyə mi buladdı? Ama Zulpiye'nin kesili bu bir aile kişilerini yine çeksiz asap koynuğa başladı. Ümitsizlik içinde kalan Subat, ötken günlerini əsləş bilen birge, aynı vaxtda ambar öyge saxlap koygan, 25 yıldan boyan iç baxmağan sandıqının ağzını qayta açdı. Ondaqda, aynı yıllarda okulmay qalan bu xətlədə sadi qandaq sırla yoşurungandı. Zulpiye'nin kesili qandaq bola. Ola qızıqsınız, diktiniz davamlıq bugünkü radio jorunu programımız qorlaşdırılgan Mahira Obulkasım'nın Halrang Çuhar Gündamlıq postunun davamıdı bolsın.

bir yıldan keyinki 4-nji ayning 22-nji kuni etigende Sofiya bu dunyo bilan mangulik xo'shlashdi. Necha oygacha hech kimga gap qilmay, ichini tinglab yurgan Subat bir kuni etigende soqol burtlarini pop-pokiz qirib, kiyimlarini almashtirib, bir motosikletga tushib, Udul o'rmon kenti boshlang'ich maktabining darvozasi oldida to'xtadi.

0: Bunundan Çongming'in iktidarda bir kısım eşinci parlakını görüp algılı boludu. Eğer ziyan tartıdığını aşkışlık orun bulmasa, emeliyette pütkül Çongming'e iktidarının cari kıldırılışıga təsir yetmeydi. Çozulun yeni bunularını bildirdi. Adam yığısının özgürüşü astı cariyan bulup, netçi 10 min yılda andın körünerlik özgürüş buludu. Kadimden tartıp, insanlar bir qatar şallık medeniyetlerini yarattı. Bir qatar ilgar pen teknikalar, insanların bargan seri akıllık bulup ketivatkallıkını düşündürüp berdi. Onun üstüge akıl bölünmesi sınıqımı adam yığısının bargan seri terakki kılıvatkallıkını ispatlaydı. Alimlar insanların akıl bölünmesi üstüde tədqiqat elib bargandın ki, üzüksüz tədrici tərəqi qiliş cəriyanı da insanların akıl bölünmesinin mu üzüksüz yuqru kötürülvatqallıqını bayqağın. Bu hadisigi mu felin efekti dəbnan berilgin. Çözülün adam minisinin əcimi ən mühim əməz. Fakat ixtidari bargan seri tərəqi qızılı boldi dəb təkitlədi. İnsanların minisi yer şarda birdin bir xaslıqı ige minin. Lekin insanların akıllıq meñisi izcil bar bolğan emas. O insanların tədrici tərəqqiyat jarayanında neçə milyon yıl tərəqqi qılğanlığı və tədrici tərəqqi qılğanlığının nəticəsidir. Hazır insanların çoğ meñisi yanılı üntinsiz tərəqqi qılıvatıdı. Kəlgüsədə bizə yana qanda xoşallıqlarını elib kelidi, biz bunu tört gözümüz bilan küssək boludı.
1: Mən bir çıraq. Nur və yorğunluq içində hayatımı köydürmə. Tamak yiyinizde üstünüzü yurttum. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurttum. Üyengininizde kitabı yurttum. Şitin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oylayım. Herkes mu kop kuruk oyunu yurtup, kamer energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мен сізні йортымын.
0: Қадірек достар, бүгін яны бұл қызықарлық білімледі мұ бір қанчыны сөзіп бермін. Қараңғыды нұр чықыралайдыған моғола 70 қылдың ашуды. Kenguru qanç tez sekirse köydürge energiyesi şunca az buludu. Kala özdün igiz obyektlağı tihimi asan ucum kıludu. Nurgun hayvanın alay da alaqlı şüsulu bar. Meselən, selit beliqi, aşkazan üççey gazı arqılıq alaqı kıludu. Neptun matematikliq mölçer arqılıq payqalgan tunci seyyara. Bir kısım muzikantlar və pelasoplar qanç asta bolsa şunca yaxşı diyen muzikini ismi bilen oxşaş uzun vaxt uğrulamaqcı boğan. Şunun bilen bir xil akardiyoluq piyanino dəb atıldıgan çalgu arqılıq əsildə 20 minutlı uğrulapıldıgan bu muzikini 639 yıl uğrulamaqcı boğan. Mölçerlinişcə bu muziki keçiliki 2640 yılı ahırlışı diken. Pil birdin bir səkriyelməydi qan hayvan. Qar bəzi kök rəngdə köründü, çünki artıq qar qəviti nurunu süzüb kök görüsüb qoydu. Karat bolsa yakutning egirlik birligi, ya'ni 1 karat 0.2 gram g'itang. Karat atalg'usi amaliyotda shalpurchiqi deb atalgan bir xil uruqdan kelgan bo'lib, bu xil uruqning egirligi asosan o'xshash bo'lgachqa, bir tal uruqning egirligi 1 karat deb belgilangan. Keyin karat atalg'usi yakutning egirlik birligi bo'lib bekitilgan. Boshqalarning nazaridagi siz bilan aynakdagi sizning o'tiringizda ozroq farq bor. Barlik insonlarning 99.9% geni o'zaro o'xshash. İnsanların 98.4% geni şimpanzın geni bilen oxşaş.
2: Erkettim koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip əxlət sandığına taşlayım mən.
3: Anam muhit asıraş işçisi. O, her günü səhər saat 4-də xizmət qilişini başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asarash işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
4: Bu iş çapalıq, lekin nəçi 10 il işildim. Şuna bu işqa bağan ziri mihrim düşüb qaldı.
5: Aca, bugün hava ısıq, kürcüttüm su istiyelənə.
1: Güzellik və pakızlıqını qoğduğucu muhit asarash işçilərgə ehtiram.
3: Ana, çapa çəkdiniz.
0: Qadirlik dostlar, zirapının boyu nemiş üçün uzun? Kişiler daim zirapının boynunun neymiş için şunca uzun bulduğalıkıga kızıqıdı. Ameliyatı zirapının boynu ula yaşavatkan muhitki maslışı için şekillengen. Zirapı dünyadaki en kadimi ve en özgü hayvanlarının biri. Hazır zirapının boynunun uzunluğu 2 metreden aşıdı. Ula başka hayvanlar yetelmeydiğen yemekliklerini yiyeleydi. Zirapının morfologilik alaydılıkı onun özgüçü beden kurulması ve taşkı kıyafet alaydılıkıdan ibaret. Birinciden, zirapının boynuna ait uzun bulup, uzunluğu 2.4 metre giyitdi. Bütün beden uzunluğunun 20'den köprakini ilgileydi. Bu hıl zirapının morfologilik alaydılıkı onun umurtku sönkünün sanının eşiden gelip çıkan. Başka sütemgeç hayvanlarının umurtku sönkünün sanını seleştirganda zirapının umurtku sönkünün sani hileli köp. Bu hıl alaydı umurtku kurulması zirapını derek şehrin uzunluğunuş imkaniyeti gibi kılıp, yaşaş için zörür boğan uzunluğu ilgi kılgan. İkinciden zirapının baş kısmı mı naiti çoğun bulup, beşinin uzunluğu tahminen 1.5 metre kilodu. Baş kısmının alaydılıkı zirapının en gevdilik alaydılıklarının biri. Zirapının baş kısmının alaydılıkı işkital çoğun en nurluk közü, işkital uzun kuluqi, bir tal kən ağzı ve bir cüb uzun antinansı var. Bu baş kısım alaydılıkı zirapını özünün yaşaş muhitiga texim yaxşı maslaştırış imkaniyeti ege kalan. Məsələn, zirapının çoğun közü ulanın etraptaki muhitini körüşüge yerden berip, ozuq izdash ve küşendilerden müdafiyelenişke kolaylıq yaratıp bergen. Onundan başka zirapının antinası ulanın uzunluğu yerden beriyleydi. Uzun iğizi bolsa ulanın tekimi iğizcaydaki yemeklerini yeşigi yerden beriydi. Ondaqta zirapının boynu neymiş için terakki kılıp şunç uzun buludu? Birinciden, zirapının uzun boynu ulanı başka hayvalla yetip baralmaydıgan iğizcaylağa. Məsələn, terak yopurmaqı ve terak şıxı yetkidek uzuq tülük iği kılıdı. Zirapının uzuqluq mənbəs köpünce iğizcaylağa mərkəzləşkərlikdən, əgər boynu uzun bulmasa, yeterlik uzuqluqa erişelmək, hayat kilişi intayın təski toxtaydı. İkinciden, zirapı başka hayvanlar bilen birlikte çeklik yemeklik baylıqdan bəhrəman buludu. Zirapının boynu bir qədər uzun boğaçqa, ula başka hayvanlar bilen uzunluq talışıdan saxılın alaydı. Bunun bilen ulanın yaşı ve köpüşüki kapalatlı qığılı buludu. Şuna zirapının uzun boynu ulanın belgi xarakterlik alaydıkı bulubla qalmasıdın, belki ulanın cabalıq təbii muhiti yaşıdaki mühim taktiksi hesablandı. Yeni doğulgan zirapı adette neçə saat içinde orundan durup anı sütünü imişke başlaydı. Biz zirapının bunçuala uzun boynuğu ilgi buluşudaki sebepinin asasıqı onun yaşaş muhitiga maslaşıp, yemeklikke texim yaxşı eriş üçün tədrici tərəqqi qılıp yetilgənlikdən işkənlikini bilərləyimiz.
6: Əhməd Pişiq, doktorxanığı beribla mərtləşib getdi.
7: Bu operasiyaya yüz neçə min yen pul ketidi, qandaq qılsız?
8: Davaltay, davaltay, qanç pul kesməyli, bana can lazım de.
6: Samet Cahil, doktorunu körüpla qulqı yumşaq bulup getdi.
9: Bu qitimqi davalaşqı maslaşmışsanız bulmaydı, bulmasa işiniz çataq.
10: Hə, buludu, buludu, sizden deyiniz de qılmən.
6: Doktorxanda yetişinin gibi bulu dedi. Aldıraşını yürüdüğün baş direktor Mehmet'nin vaxtı çıxdı.
11: Ha, dərhal ayırıplan bilti zakas kılan, xeridar meni saxlava tutu.
12: Aldıraş bulsanız operasiyanı kendini sürüp dələmsə.
11: Yaq, doktor, minin vaxtım çıxıdı.
6: Xizmət, turmuş hələkçiliki tügüməydi. Özünüzgü kümün bölüşünü hər vaxt ındıq qanma.
0: Jajan Xanjudiki Jan xanım ziyade sezgürlük sıkı kesilgi girtar boğan. Onun deyişçe, özü ziyade sezgürlük bənbəs bilen uçraşması mu, lekin öyge qaytip kiyasla sıkı kesilgi qozgılıp qaldıken. Doktor, bu öyde hava tanışıqışını etişi bilen münasetlik buluşu mümkün dəb qaradı. Jan xanım öyge qaytip hava tanışıqışını tazılgan denkin, sıkı kesilgi şükünüla qozgılıştın toxtadı. Jajan Jungo Tibabidi Dorgerlik Taşyosi Qarmıqıdaki 2. doktorxana, Nepesyoli Keselikler Bölümünün muavin müdiri Çin Hua mındaqtadı. Ziqqi kesli bimarlarda ziqqinin yazdı qozgılışının bir səbəbi bar. O bosumu öy işçedik hava tanışıqışını muvabıq işlətməslik. Biri soğuk havanın qıdıqlışı bilen kesellik qozgılıdı. Yeni biri hava tanışıqışını uzun müddət işlətməgəndə nurgun kesellik qozgatıqçı mikroorganizmla payda buludu. Şenjin şəhəri ağlısı Çin Əpəndi mındaqtadı. Hava tanışıqışını tazılğanda qapqarı su çıxdı. Tazlaş gerekliğini bilettim. Bu misa kesellik kuzgatıkçı tərkiple öyde toxtumay ayınlık durdu. Hatta nefes yolu öpküge kırıp getirdi. Soğuk hava kesellik kuzgatıkçı mikroorganizmla asalla ziyade sezgürlük zıqqı kesilini payda kılıdı. Mütəxəssislərinin tanıştırışca, zıqqı kesilinin tuluq atılışı kanayçı zıqqısı bulup, zıqqı kesili ast xarakterlik nefes yolu yallığınış xarakterlik kesellik. Kelinkilik şipadisi tekrar dimiz kılış bulup, bimarlar bazı kuruq yutildigen. Beijing Şeyha Doktorxansi Nefes Yolu Keselikler Bölümünün müdürü vıraçı Xiaoyi mındaqtadı. Tarqılışçan keselikler ilmi statistikası qasaslanğanda, kanayçı zıqqısıqı qırıqlar buluş nisbeti yanılı yuqır bulup, təxminən 4.2%. Yani 100 bimarının içində 4.2%-si kanayçı zıqqısıqı qırıqlar boğan. Ziyade sezgürlük zıkkı kesili, zıkkı kesili içi de en köp uçuraydıgan tip. Təxminən 60% kuramığı yetkilerinin zıkkı kesili ve 80% ballarının zıkkı kesili ziyade sezgürlük zıkkı kesili getirir. Hava tanışıqışını muvaffaq işletmeslik ziyade sezgürlük zıkkı kesilini asaslıq öyüşçi ziyade sezgürlük mənbəsi bilen təminleydi. Beijing Anjin Doktorxanısı'dan Wen Jun mundaq dedi. Məsələn, sozulma tosluş xarakterlik öpki kesili bimarları. Zıqı kesili bimarları soğuk hava bilan köp uçurasa, zıqı kesilinin ciddi kuzgılışını, sozulma tosluş xarakterlik öpki kesilinin ciddi eğirilişini keltürüp çıxırdı. Şaviye mındaq dedi. Hava tanışıqışının iç pakız bulmasa, ya ki pakız tazılanmasa, bəzi alaydı ziyadı sezimcan maddalar gıdıqlaydı, ya ki bezelgen muid kanayçı zıqısını keltürüp çıxırışı mümkün. Soğuk içimlik mu, bir soğuk gıdıqlaş boludu. Konu yötel toxtumsa, türk ayırıp keselgi qarab davalaşqa diqqət qilish kerek. Mutaxassislarning tanıştırışca, təxminən 3-dən 1 qısım astı xarakterlik yötel bimarları əməliyyətdə yötel özgürüşçən xarakterlik zıqı kesili bulub, asalla zukam ya ki astı xarakterlik kanaciyalığı dəb xata diagnoz qoyulub qaldıkən. Modör vraç Şaoyi mındaqdı dey. Yötel özgürüşçən zıqı kesildə astı xarakterlik yötel asaslıq keselik alamıdı. Yani birden bir keselik alamıtı bulup, keçide yak sığardı bir kadar roşen körülüşü mümkün. Bu ameliyette kanacı zıqısını davalış bilen oxşar.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hürmetli radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Kanun Liniyesi programısı. Mən Arapat Özencan. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkçı məzmunları kulak salgaysıyla. Kandak şart kımaz kilidigan balını bir kılıçkı boludu. Soda oranlarının təşviqat varaqçısıdaki setiş bağısı boyunca hesabat kılışı gerek mi? Ağırıq burun kanaşın davalatkanı ikin kanşırı oturuşup getdi. Hem de ihtimalle bugünkü programımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radyo anıgıcılar. Tövende bir kıviliş hakkıda bir kança kanun saatleri söz edip verimiz. Kandak şartki maskeledigen balını bir kıviliş kıp oludu. Tövendeki Kur'an mıgiyetmi yerlerini bir kıviliş kıp oludu. Birinci, ata anısının yetim kalgan balala. İkinci, öz ata anısı tipilmeğen

40 yaşdan yuqarı bolış kerek. Ögey atana özünün perzenti turup, yani ögey perzent bir qalsı bolamdı. Ögey ata ya ki ögey ana ögey balısını öz atanısının maqulluğunu elip bir qalsı boludu. Hem de öz atanısı alaydı qiyinçiliği bolğaşqa bakalmağan perzentle. Alaydı qiyinçiliği bolğaşqa öz balısını bakalmağan atanla. Beqvalguchi tanla hazırlaşıq teyişlik şartla ve beqvalıdığan perzent sanının çeklimisi uçurmaydı. 10 yaşlıq balının maqulluğunu almay turup, atanla onu beqvilişki bersi bulamdı. Beqvalguchi beqvilişta ve beqvilişki bergüchi beqvilişki berişte iki taraf ixtiyari bolışı lazım. 8 yaşdan aşqan quram yetmegen balını beqvilişta beqvilinguchinin maqulluğunu eliş kerek. Ata-ana 10 yaşlıq perzentini beqvilişki bermekçi bolğanda onun maqulluğunu eliş kerek. Beqviliş münasibeti orntuş üçün tizim tüş kerek mi? Beqvilişta naye derecelikten yukarı xalq hükümetinin xalq işleri tarmıqı tizim tüş lazım. Beqviliş münasibeti tizimge elin

Mehrning osti bir okyan, oqar söygü üsti cheksizdir. Dolquni barq urup her dem, qirg'oqda bostoni cheksizdir. Tabassum aylagay her dil, uning tapti gulxoni o'chmas, daryolab ismi xo'rimas, chanqag'an cho'llagi cheksizdir. Muhabbat bag'rida guldek xushbiroq chachqoy visol, bevisol yurgan kechining ko'zida mehr cheksizdir. Tong chiqib so'ysa ziminni, bulbul kelib gulga qo'nur. Oshiqi so'ygan jahonning mashqi dildi cheksizdir. Shundoq she'rlarimizda, nasrlarimizda, har qanday asarlarimizda, kuylarimizda so'zlaymizki, bu mehr muhabbat dunyodagi eng go'zal narsadir. Mehr bilan oziqlantirilgan turmush bizga teximi go'zal yislani qoldirdi. Mehr bilan elingan qadamlar yillar qo'ynida xuddi o'chmas yulduzdek chaqnab turdi. Shuning uchun sevimli do'stlar, mehribonlikdan iborat bu go'zallikni hayotimizga hamroh qilaylik. Bizning qalbimiz mehribonlikka, hayotimiz muhabbatga to'lsin. Növətdiki yıqımlıq naxşılarımız mı? Ənə şu, mehirli köğüllər üçün.

Hürmetli radio anlatıcılar, şimdi Cumhurbaşkanı Nazar programımızı anlatımız. Ben Şirin Gütoğlu. Aldıblar, bugünkü programımızdan kısaca mezmalarına kulak salgaysla. Cumhurbaşkanı'nın iktisat emeli küçü, fen tekniki emeli küçü, universal devlet küçü yeni pelle kültürüldü. Cumhurbaşkanı zamanıvilaştırışta yeniden ufka kadem taşlandı. Zor kuruluşlarda sürat kürsat küçü üzüksüz yanılıp, iktisatın işini mukumlaştırışka kuvvet atak kaldı. Aldığı 20 yılda dövdümüzün tibabetçilik, doğrugerlik sanayi de yenilik yartılıp tez böz şahıslı kılındı. Aldığı 20 yılda kölenleşken internet tarifalarının kesbi kırımı 1 trilyon yöndan aştı. Tarım deryasına ekologilik su koyup yerişinin ikinci baskıcı başlandı. Okuş tevallikiga ait bu aldamçılıklardan ihtiyat kılın. Uzun mezgil soğutulgan kaynak su içilgallardan çay içilgallarının kayısı tiyahım sağlam. Tövbe deyip kalan, bugünkü programımızın tepsili mezmunları da bulsun.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, İqtisad xizmeti partiya ve devletin merkezi xizmeti. İqtisad xizmetini yaxşı işleş partiyanın devletini idare qilishdiki zor vazifesi. Partiya 18-ci kurultaydan bu yan, yolda Xi Jinping yadrolukidagi partiya merkezi komiteti, bütün partiya, bütün memleketdiki her millet xalqını ittifaqlaştırıp ve yetekləp, qiyinçiliklarni yenip, cesaret bilen olgı ilgirləp, bir qatar zor xavip-xatar xırslağa önümlük taqabül turdi. Partiyanın iqtisad xizmetiga bo'lgan strategik planı ve bir tutash rehberliki üzliksiz kuchaytirildi. Partiyanın iqtisad xizmetiga rehberlik qilish tuzilma mexanizmi üzliksiz mukammallashdi. Jungo'nun iqtisad amaliy kuchi, pan texnika amaliy kuchi, universal davlat kuchi yangi pallaga ko'tarildi. Jungo'cha zamonaviylashtirishda yangidan puxta qadam tashlandi. Bu bugungi Jungo. İşki işlep çıkırış umumu kımmeti uda eşip, 2025-li 140 trilyon yuallik yeni pallige çıkıp, kişi bişi işki işlep çıkırış umumu kımmeti 13 min Amerika dolardan aştı. İqtisad umumu miqtari dünya iqtisadının təxminen 6'dan bir kısmını egelip, dünya bu yece işkinci çoğun iqtisadi gavdelik ornada muqum turup, dünya iqtisadının eşiğe töhpü qoyuş nisbiti uda neçi yıl 30% etrapıda muqumlaştı. Yeni dövrge kadem koyğandın kiyin Jungo'nun taraqiyatı yeni baskışkı kirdi. Bunundan ilgiriki netçi 10 yıllık yukarı işini baştan keçirgendin kiyin Jungo iqtisadı da uzaqtın boyan jığılıp qalğan çoğunkur katlamlıq kurulmalıq sidiyetle tədirci gəudilendi. Kəsip kurulması muhabıq əməs, baylıq muhit çəklimisi kəskinleşi vadıdı. Şehir yeza rayonlarının taraqiyat pərqi və ohallarının kirim təqsimatı pərqi yanıla bir qadar çoğun. Texmi köp xavip-xatar və xırsla girəlişib getdi. Tərəqi qılğandın kiyin ki, texmi köp məsələni həl qılışıq doğru kilidu. Məsələ dəvrinin sadası, ideya dəvrinin mayakki. 2012-13 ayda partiya 18-ci kurultaydan kiyin ki, tunca qitimliq mərkəz iqtisad xizməti yığınıda başucu Xi Jinping monolana təkidlədi. Tərəqiyyat partiyanın hakimiyyət yürgözüb, dövlətini gülləndürüşdiki birinci mühim vəzipisi. Hakimiyyət beşidiki partiya buluş sübdimiz bilen partiyanın iqtisad xizmetigi bulgan rehberlikini həqiqi küçəytib, iqtisad xizmetini buxta yaxşı işləşim.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Çocan deryası İğızı'da Şizıyan yolu koş kavetlik birikmi taş yolu kat götürüp durattı. Şizıyan yolunun umumu uzunluğu 35 kilometre bulup, Guangzhou şehrinin Nansha rayonu ve Dongguan'ın Shatian, Humindin ibaret işki bazırını tutaştırdı. Asası körük boğan Şizıyan körükki asası Mınar İğızı'ki asası çat arası Katarlık 5 türde dünya boyunca birinci orunda durdu. Bu kuruluşun külümü bütün dünyanın diktin tatkan bulsu mu, lekin kelkün mezgirliki kuruluş sınakları mı bununla ayrışıp yetip geldi. Şizıyan yolu türünün muavin baş direktörü Shenrong mundaq dedi. Biz havarayını ölçet tekşürüş üskünüsü təsis kılıp, məxsus havarayı dokuladı tözüp, yamğur mıhtarı şamal küçü qatarlıq havarayı əhvalına doğru iyiyilidik. Körük başlımı cəhətdə biz yenə lim kuyuş hünər səndini əlalaşdırıp, xadımlarının yokur boşluqda məşğulat kılışını azaytıp, krem bilen quraşdırış önümünü östürdük. Ləngər yolunu ornatış cəhətdə biz aldın hava ötüşüş töşkünü sınaq qılıb tədqiq qılıb, ləngər yolunu orunlaşdırışının bexətər kontrol qığılı bolıdığan bolışıqı kapalətli qıldıq. Hazır bu adətin taşqırı quruluş muqum ilgiri sürülməkdə. Shenrong mındaq dedi. Shizuyang yolu 2029-cı ili pütüb qatnaş başlanışı mümkün. Şu çağda Guangdong, Shangang, Aumun, Chongqoltuq rayonudaki 3 çoğ şəhər çəmbərəki tutaşdırılıb, Chongqoltuq rayonundaki oltun işki koltuk gol katnaş toru yanımı küçeytilip, Chongqoltuq rayonunun mas taraqqiyatıgı küş koşuludu. Shenrong mındaq dedi. Hazır asaslıq körük Shizuyang körükige lengar orıntılı vadıdı. Yıl ahırdan burun tamamlandı. Başlaş liniyası kuruluşumuzun yerimi pütti. Lengar asası gavdi kuruluşumu pat ardı tamamlandı. Guangxi'da umumu uzunluğu 134.2 kilometre kiladigan Pinglu kanlımı tez yasılı vadıdı. Pinglu kanlı kuruluşu komandalıq ştavının komandani Çin Yao Fei tunuşturup mındaq dedi. Hazır Pinglu kanlıga bütün liniya boyunca su başlandı. Hazır katnaş başlanan külle bağansır yakınlaşmaqta. Türlük üskünüler ciddi tertiplik tanışılmakta. Kuruluş bütkendinkin 5000 tonlajlıq paraxotla katını yalaydı. Çin Yao Fei mındaq dedi. Deryada kemilədə mallanın buluşunu, mallanın hər tərəfki toçılışını, şundaqla mallanın qəmədənin teximi yuqru buluşunu körüşki təqəzə bolu vatımız. Liniya boydiki kəsiblərinin öz biyetlişini körüş bilən birgə rayon ixtisadın tərəqiyyatını ilgiri sürüş gerek. Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komiteti Siyasət Tədqiqat İşxanasının modiri Axbarat Bayanatçısı Can Yi tunuşdurub mındaq dedi. Aldınqı 20 yılda bir türküm zor kuruluşlarda iş başlanıp, əməlili iş bilen bir vaxtda nurgun belge karakterli kuruluşlarının aldınqı baskışlı xizmetlerimi tez ilgiri sürülüb atıdı. Can Yi mındaq dedi. Bu yıl Sansha Su Transport yeni yolu, Guangzhou yeni aerodromu qatarlıq bir türküm zor kuruluş türlerde yeniden iş başlandı. Şinjang Şizang tömür yolunun şarık garip bölüge qatarlıq türlerinin aldınqı baskışlı xizmetlerimi tez ilgiri sürülüb atıdı. Kuruluşunu baldırak başlap, əmeli hizmet miktarını şekillendirip, ixtisatın davamlıq yeni, əla, yaxşı buluşka karab tərəqi kılışını ilgiri sürüş gerek.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu yılın aldıngı 20'da devletimizin tibabetçilik doğru yerlik sanayeti sahasıda yenilik yaratışta büz şahslı kılınıp, karxanlarının öz aldığı tatqiq kılıp içiş əmeli küçü üzüksüz eşip, tibabetçilik doğru yerlik sanayetinin tərəqiyyat kuvveti sicil açtı. Bu yıl devletimizki rakı karıştırdığın tüncü nişanlıq doğru her qays çoğun doğru xanlada kelinkide işletilişke başladı. Bu doğrunu bazarğı seliş iltimasını tapşırğandan tatip, resmi tasdiqlanğıca pekat 8 aylı vaqt getdi. Bu yılın aldıngı 20'da devletimizde cemi 38 xil icadi doğru tasdiqlanıp bazarğı silindi. Bunun içinde devletimizde işlengen icadi doğru 31 bulup, eğilgen nisbeti 80%'dan aştı. 11 yeni nişan, yeni mexanizmliq doğrunun hemisini devletimiz müstakil tatqiq qilib yasab, dünya boyunca tunji bir türküm yenilik yaratış neticelerini barlıq keltirdi. 2025 yılın ahırgıca devletimiz tətqiq qilib yasığan yeni doğrularının umumi sani 4751-ə yetib, dünya umumi miqdarının 3-dən 1 qismini egilib, dünya boyunca yeni doğrularını tətqiq qilib yasaş birinci çoğun dövlətəyə aylandı. Yenilik yaratış nəticələrinin mərkəzlik meydanğa kelişi kəsb əsasının davamlıq müstəhkəmləşdən boldu. Dövlətimiz mükəmməl tibabətçilik doğru yerlik kəsb zəncirigə egə bolub, dünyadakı ən çox doğru işləp çıxırış xam materialığı egə dövlət bolublu qanmay, yana tibabətçilik doğru yerlik kəsbinin toluq türüdəki işləp çıxırış sistemisini bərpa qaldı. Bu yıldan bu yan akıl texnika, yeşil texnikinin törtkisi də dövlətimizin tibabətçilik doğru yerlik sanayeti tipini özgərtib, dərəcəsini özdürüşünü tezlətdi. Sanşidiki bir biodorigarlik karxanası da yenili kurulgan AI biohesablaş küçü merkezi kısqı vaxt içine netçi milyon xil aqsıl iqtidar rayonunun kurulmasını paraqlandırıp, önümsiz molekullani bivasta çıxır vitalaydı.

Hürmetlik radio anlıqıcıla, Sanayet ve Uçurlaştırış Ministerliğinin sallıq məlumatı da körüsülüşçe, bu yılın aldıngı 20'da devletimizdeki kölemleşken internet ve alaqıdar mülazimet karxallarının internet kəsbi kirimi 1 trilyon 67 milyard 500 milyon yuanga yetib, oxşaş məzgillikinin 10.1%, payda umumi summasi oxşaş məzgillikinin 16.6% aşqan. Aldıngı 20 yılda kölemleşken internet karxallarının tətqiq qılıb ilçiş xıracatı silinmesi oxşaş məzgillikinin 14.1% aşqan.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, devletimizdeki en uzun işki kuruqluq deryası Tarım deryasına 27-ci qetim ekologiyelik su koyup berişinin işkinci baskıcı yakında başlandı. Şinjan Uyğur Avtonom rayonu 2000-ci yıldan başlap Tarım deryasının tüven yakınığa 10 milyard 700 milyon kub metr ekologiyelik su koyup berişini təşkilləp yolu koyup, Sijil ekologiyelik su koyup beriş arqılıq Tarım deryasının tüven yakındaki yeşil koridorunun ekologiya nəticisini önümlük müstəhkəmlədi. Yakında ektaq üstündeki elektronluk taqağının astı-astı kötürülüşüge ägeşip, Tarım deryasının en uzun mende yakını bulan Yaken deryası şiddet bilen tövenge karap axdı. Yakın yolu 350 kilometrini artıq sozulgan bulup, Xotan deryası bilen koşulgan denkin, en ahırda Tarım deryası koyuludu. Tarım deryası vadesini başkuruş idarisi su mıhtarını tanşaj başkarınızdın Wang Yifeng tonuşturup mandaq dedi. Bu yıl Tarım deryası Oğul ekininin tövenki ekiniga 330 milyon kub metr ekologiyelik su yetkizip, toğraqlıqı ekologiyelik su toliqlaşını asaslıq su mənbəsi qilish planlandı. Kelkün mezgildeki kelkün əsildilə bir xil qimmetlik su baylıqı. Toğraqlıqa kelkün başlap su toliqlaşda asaslıqı çöllük və toğraqını asas qilimiz. Bu vadimizdeki təbi kelkün qaçılaş rayonu bulup, kelkünü baylıqı aylandırıp, paydılınışta yaxşı şaraitqi ige. Asasi derya yoluğa ekologilik su toluqlaştın başqa, Yaken deryası vadısı yana vada halkıp ekologilik su toluqlaş başlandı. 5 yıl su toluqlaş arqılıq, ilgiri derya yakında su bomuğanlıqtın qurup ketken Qarıkun toğraqlıqı bugünkü günde qaytadın hayatı küşküt oldu. Tarım deryası vadısı Yaken deryası suçılıq başkuruş bazarının müdiri Adılcan Nur Mehmet Mondaq dedi. Biz bu yıl ekin atlap 30 milyon kub metr su tanşap, Yongan toğını şimalı ambardaki çürgünü içip, su koyup berişini planladık. Su 5 gündün 6 gün geçe, qarı gündeki toğraq orman rayonu'a yetip barıdı. Şinjan Uyğur Avtonom rayonu Tarım deryasının tüven ekiniga ekologiyelik su koyup berişini təşkilləp yolu koyup, hazırga kadar koyup berilgen ekologiyelik su miqdarı 10 milyard 700 milyon kub metrge yetti. 2025-ci ili Tarım deryasının bütün vadisidiki ekologiyelik su toliqlaş miqdarı təxminən 3 milyar 903 milyon kub metrga. Suğurluğan təbii toğraqlıq kölümü 5 milyon 460 min moğa. Ekologiyelik su koyup berişinin təsir körüstüş kölümü 8 milyon 260 min moğa yetti. Su baylıqının dəlcayda təqsimleşi, qurup ketken toğraqının yıltı sistemisini qaytadın əsli kəltürüplü qanmay, çekiniş kırdavığı berip qalğan suluq yerini qaydı canlandırdı.

Hürmetlik radyo anıqıcıla, tüvende bir kiviliş haqqıda bir kança kanun saatleri söz edip verimiz. Kandak şartki maskeledigen balını bir kiviliş kiboludu. Tüvendeki Kur'an mıgiyetmi yerlerini bir kiviliş kiboludu. Birinci, ata anısıdın yetim kalgan balala. İkinci, öz ata anısı tipilmigan Kur'an mıgiyetmi yen balala. Üçüncü, öz ata anısının alayda kıyınçılıklı bolgaşka bakalmagan perzentle. Turmuşta kıyınçılıkı eğir bulup balını bekşik kurbi etmese başkalarının bekivlişik berişki bulamdı. Alayda kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmagan atanla bakturgucu bulalaydı. Öz atanısının alayda kıyınçılıkı bolgaşka, meselen öz atanısı eğir kesel ya ki iktisadi kıyınçılıkı eğir katarlık ehvallığa bulup, perzentlerden bakalmaganda kuramı yetmeyen perzentlerini bekşik bersi buludu. Vəsi yetim balını bekivilişki berişte bir kişi mecburiyeti bakış koşulmasa kandaklış gerek. Vəsi yetim balını bekivilişki berişte bir kişi mecburiyeti bakışının makulukını eliş gerek. Bir kişi mecburiyeti bakışı bekivilişki berişki koşulmasa vəsi vəsilik mecburiyetini davamlık adakılışını halımsa kanun boyunca başka vəsi belgeleş gerek. Atana bir taraf öz perzentini bekivilişki bersi bulamdı. Atana öz perzentini bekvilişki bəymekçi bolsa, işkisi birlikte bekvilişki berişi lazım. Öz atısı ya ki öz anısı enik bolmasa, ya ki tepilmasa, bir taraf bekvilişki bərsi boludu. Atana öz perzentini bekvilişki berişte, işkisi birlikte kengişip bekvilişki berişi lazım. Öz atısı ya ki öz anısı enik bolmasa, ya ki tepilmasa, bir taraf bekvilişki bərsi boludu. 25 yaşlık kuramığı yetken kişi bekvalıqıcı süpüde perzent bekvalısı bulamdı. Bekvalıqıcı tövendeki şartlarını tanla hazırlayış gerek. 1. Perzentsiz buluş ya ki birli perzentli buluş. 2. Bekvalının kucunu bekiş, terbiyeleş, koğdaş iktidarı buluş. 3. Tibabette balı bekvalısı bulmaydı deb karıldığan kesili yok buluş. 4. Bekvilin kucunun sağlam üsbü itilişigi paydasız bolgan kanun kılıp cinayet hatırısı yok buluş. 5. 30 yaşı toşkan buluş. Bekval kucu yukarı şartlarını tenle hazırlığandıla perzent bekvalısı boludu. 25 yaşlık kuramı yetken kişi inik ki yaş çeklimisi uygun kelmeydi. Şuna perzent bekvalısı bolmaydı. Ata anısının bekiş iktidarı turup perzentlerini başkalarının bekvilişigi bersi bolamdı. Alayda kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmagan ata-anla bakturgucu bolalaydı. Lekin, şu evlat içindeki bir boğun şerem kandaş tukununun balısını bekvilişte, alayda kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmagan ata-anla doğrusudaki çeklemeye uçurmaydı. Perzentli bakışıyla başka balılarını bekvalısı bulamdı. Perzentli yok bekvalıgıcı, işki balı bekvalısı buludu. Perzentli bağ bekvalıgıcı,

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldigining nechasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Қайрыз чақмақтыздықты бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд ішінділа тәсіқылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішіден қақуды.
5: Мұқапат пұлы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өтуатуду.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam deyə bəkmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: kainatiki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaqtıda yetküzüp berelmisem, texmu biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütüvatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
3: Dada, abdot qırdap ketipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddileşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram. Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğrumasanız en yakşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Congo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Congoça zamani vilaştırışta congoça usul bilen gayret kılıp işleyilir.

0: Jungo'nun köptürlük pen texnika neticeleri bu kitimki körgazmada merkezlik namayan boldi.
1: Mongoliya Ormançılık İdarısının başlıkı oyun sana Jungo çöldüşünün aldığını iliş tüzeş ve yerine eslige keltürüş cihette mol tecrübelerini topladı. Alakadar neticile şu rayon hatta halkıra cemiyetinin ken itiraf kılışı erişti. Mongoliya bilen Jungo'nun çöldüşünün aldığını iliş tüzeş sahasıdaki hemkarlık boşluk ken dedi.
0: Ormuz Boğazı'nın növetki katnaş ahvali kandak, bunun karta her kaysi taraflarının karşı bir dekemez. Amerika Ormuz Boğazı içi vitildi, hem de Amerika armiyesi parahut muhabızı tıkılıdığan su transport yolu berpa kılındı, dedi. İran, Amerika, İran'ın türlü şartlarını kandırıştın ilgiri, Ormuz Boğazı devamlı takılıdı, dedi. Hürmetli radyo anlıkçılar, tövende deyikdanla programımızın təpsili məzmunlardı bolsun.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, körgezmiz zalıdaki yoruk çırağ nuri közünü kamaştırdığan pen tekniki neticeler geçişti. Şendiriş avazı, okuguçlarının külkü avazı ve üskünlilerinin töven avazı girelişip getti. İnjinerla ekskursiyeçilerge icadi mesulatlarını körsetti. Teknikla henzuce, İngilizce, Taylandça katarlık köp hıl tılda ekskursiyeçile bilen fikir almıştırdı. Yaşla, ösmürle, yiskiliş rayonudaki maşini ademini çördep, heyran kaldı. Bu yakında Bangkok'ta ötküzülüvatkan 2026 yıllık Tayland Devletlik Pen Teknik Körgezmesi'deki menzire. Bu körgezme Tayland'ın yıllık kölümü en çoğun pen teknik katı merikisi bulup, ekli pen teknika imkaniyetlik sicil kelgüsünü yaratıdı bu nüvetlik körgezmenin baş temisi. Jungo'nun köptürlük pen tekniki neticeleri bu kitimki körgezmede merkezlik namayan boldi. Alakadar körgezme rayonlarının körgezme ornida kişiler devamlı köpeydi. Jungo'nun Tayland turuşluk baş elçihanısı ve Jungo Katnaş Transport Ministerliği Halkıra Hemkarlık Mekkemesi birlikte uyuşturgan Jungo Körgezme rayonunda dikkat Jungo'nun akli katnaş sahasıdaki icadi teknikisi, emelileştiriş neticeleri ve emeli tecrübelerge merkezleştirilip Jungo'nun akli katnaş kesbinin terakkiyat seviyesi umumüzlük namayan kılınıp Jungo Tayland katnaş sahasıdaki texnika almaştırış ve emeli hemkarlıkka yardım veriş maksat kılıngan. Jungo'nun Tayland turuşluk baş elçihanısının pen tekniki mesleğetçisi Ma Ming'ın 8. ayının 17. günüdeki körgezme paliydi de mandak dedi. Bultur biz Jungo Tayland diplomatik münasebet ornatkallıkının 50 yıllıkını tebrikledik. Men bugünkü paliyetinin Jungo Tayland halkıge yeni hemkarlık sahası içip berişini samimi ümit kılımen. Tayland akli katnaş cemiyetinin kengeş başlıkı Tang En Munulhan'ı bildirdi. Tayland tekimi köp akli katnaş halkılış layihasını otturgu koyup, amminin turmuşunu yakşılap, amminin rekemlik dünya bilen bolgan alakısını küçeytişige yardım berişini ümit kılıdı. Jungo Körgezme rayonunda ekskursiyeçile Didi Çinci toksikilitleri ilip gelgen yeşil hem bahirlenişini his kıldı. Didi Çinci'nin çetel işleri bölümü Şarkı Cenubi Asya Kespi Mesuli Gauhan tanıştırıp mındak dedi. Bu toksikilit havanı bulgumaydı, şavkunsuz, bihater hem epçil. Hazır Mın toksikilit Jungo'dun Tayland'a evetildi. Tuncu Türküm'deki 200 toksikilit Tayland'ın canıbıdaki bir ali mektepte işletilişki başıldı. Kelgüsü de tedirici bütün Tayland'a kengaytılıdı. Körgezmede Joushi namlık 54 derecelik ademsiz yetküzüp beriş avtomobilimi nurgun ekskursiyeçilerini celip kıldı. Bu

kiyimlerini almıştırıp, bir motosikletke düşüp, odul orman kenti başlangıç mektebinin dervası aldı toxtadı. Dem iliş günü boğaşka, dervaza kolublaqlıq duraddı. Subat, zancarını şaraqlattı. Bir çağda gözetçi payda bulup, kimniz de ettiniz? Bugün mektepte adam yok, dedi. Kecirin, ben Muşi mektepte 10 yıl işlep, yezlik otur mektep götgülüp getken, mektep kurusunu ayınıp körüp çıkaydı yendim, dedi. Makul, ayınıp çıkın. Közetçi, dervasını içip bədi. Burunki, konu mektepnin ornini, zamanıvi yepyeni mektep egelegen idi. Qeyri qar yağışının orni, çoğun güllükü aylanıp, ətür gülle xoncılaşkı başlağan idi. Törlük mənzir tarakları, rət-rət edilən çimliklanın ətrapıda büyük baraqsan kökürüp duraddi. Xoncıda tikilgen cüyxar gülle, porekləb içilip getken idi. Mektepnin külümü xeyli kiniyip, orman kentinin namığı layık, kişinin mesleğini keltürgüdek yeşilişip getken idi. O, Zulbiyanın orman kentindeki tukkalarını pat pat yoklap çıkkanda, mektepteki özgürüşlerini derva sırtını körüp durgan bilen, mektep korusuğa kırp bakmağan idi. O, mektepni bir ayınıp çıkıp, ətürgüllükü keldi. Gülənin içiliş aldı durğan qoncularını sanaşqa başladı. O, sanab 25 kəgəndə toyuqsız toxtab qaldı da, köz aldı da qeyri qar yağış peyda boldı. Axıqda qar yopki kəgən. Çeçini işkital örüb, uçıqa alıran lindini bantılab, bağlab, aldığı taşlı vaxan. Tetik, coşqın Zulbiyə, Oquqçuları bilən qar yağışını çögüləb, pomzək oyunu oynavatatdı. Oquqçuları pomzəkni urub, qar yağışını çögüləkdi. Zulbiyə çabaq çilib, pomzək qoşuq oquqaş, oquqçuları bilən tən çögüləkdi. Zulbiyə toyuqsız, özüge qarab, külüb turğan Subatını görüb qaldı da, qaqaqlab külgünicə, kilana Subat, Mağın yardımlaşıp, pomzak koşku okuş birine, dedi. Subat, Zulbiyanın yeniği berip, onun bilen tən qar yağışını çögüləp, çabak çilip, pomzak koşku okuşka başladı.

0: Brother, siz bu bexatarlık kalıpkan neymiş ki olmay toksiklik kesip koysayız?
1: Sıkta, bununla taz könelmedim.
0: Bu bexatarlık için emes mi?
1: Ek avarçılık kendim çoğu. Çeçimini bayılı yasapkantım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
0: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlık kalıpkı, altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emes mi? Oyla peyne, hayısı bekirek avarçılık.
1: Doğru, bexatarlık mıyım? Toksiklik mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalıbını azaytudu.
2: Toksiklik mingende bexatarlık kalpakını doğru kivilim. Bexatarlık kalpakı sizin kogdaydı.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalq Radyo Stansısının üzülməz melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylə sizgə həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radyonu Uç Dostlar programımızın da anlaştırıvatımız. Tüngü kondum kepenek bulup, tündüsünü söyü alıgadı. Cimırlaydı ay hem pinhane, marlap yürer kör valgadı. Derizemni çeker bek yengil, meyin şamal urup yedinni. Men mi şamal bolsamken değmen, çaşlarını sılıva gali. Tündü girip bulanmadım hergiz, pürset tülle oylu valgali. Sen mi belkim oyludun mendek, kalbimge kırı valgali. Muhabbetli kalipledin, muhabbetli şiirla pütüdü. Yani şu muhabbetli şiirladın, muhabbetli küyle pütüdü. Muhabbet, kimlerini şair kımmıdın, kimlerini küyüç kımmıdın, yani kimlerini bulbul kımmıdın, kimlerini aşık kılmıdın, yani kimlerini meşk kılmıdın. Demek hemiz şu muhabbette, elbette muhabbet herkiz mi bir demlik hissiyat emez. Onda olsa muhabbet nime? Muhabbet davamlaştırış, izcil süyüş ve mengü koğdaştır. Elbette dostlarımızla her vakit şunu tevsiye kılımız, muhabbetini başlayanken siz onun ahırını çıkırış kıtırış. Muhabbetlik kalıplar için güzel muhabbetlik nakşılar kettemizin.

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyağı məşhur Anna Karenina namlıq romani. Tolstoy özünün dünyağı məşhur Anna Karenina romanıda adamını heyran qaldırğı da küzütüş ixtidari ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Uyga öz ilgirdin tonuydugan Annushka kirip kelgende Dolly xelili yengillep qalgandek boldi. Anna bu yasançuq xizmetkar ayalının ornığa Annushkani Dolly'nin xizmetige kirgizgen idi. Annushka bu mehman xanımının kelginige qavetli xoş bolup ketkeşke ağzı besikmay sözlep oldurdi. Dolly onun ayal hocayininin ehvali, bolup mu grafının onunla bolgan muhabbeti, vapadarlıkı toğırlık sözlep vermekçi boluvatkallıkını sezip, onu amalba undak geplerden tosup turdi. Anna arka divina işkimiz, kiçkimizden billi çoğun bolgan, şuna o men üçün her kandak nersizin kımmetlik, elbette ulanın ışığa biz birinimi diyelmeyimiz. Şundaktı mı muhabbet? Mümkün bolsa bu nersemini yuğuzup koysan. Dolly şu gep bilen onun gepini bölüp etti. Ubdan hanım, bizden bu yerde mahsus kır yudugan işki hotum ba. Ama kırlık okşaş nerslerini maşinada yuyuşudu. Bizden graf hem işini özü orullaştırdı. Şunçilik yakşı adam ki. Dolly, Anna'nın kırıp, Annushka'nın gepini bölüp etkenidin bekme hoşal boldi. Anna, addiğini betsiz könlek kiyip kırgen idi. Dolly onun könlükige karap kaldı. O, bu addiliknin kandak gep çikellikini, onun üçün kançilik bedel tölündüğallıkını biletti. Bu minin konu dostum, dedi Anna, Annushkani körüstüp. Emdi Anna korunmay gep kılavat attı. Erkin ve vezmin idi. Dolly onun özünün kelgelliki bilen küşlük kozgalgan hayacenini toluk besivalgallıkını. Sözlerinin erkin çıkıvatgallıkını. Hatta yürük idi ki hakiki oy pikirler bilen

0: sonra de Dolly. Anne nene dem sen? Yakşı, semirip yakşı op getti. Kör bakam sen? Yür, san köstüp koyay. Balı bakış üçün şüncelik beşim kattı ki, nemisini dey? Başta biz bir İtalyan ayal ne, inik anılık tapkan. Obdan ayal. Ama ekmeklikte uçuğu çıkkan. Onu kaytur vermekçi mi bolduk? Lekin balı onu ügünüp kağaçka amal yok. Yeni işilti vatimiz. Sile o işini kandak bir tırap kıldın la.
1: Dolly bu gibi bilen balının familisini kandak kıldın la demekçi idi. Lekin annanın kapıkının bir dili türlü geldikini körüp derro gepini özgertip aldı.
0: Kandak kıldın la. Onu emçektin ayırıp ettin la ma?
1: Lekin Anna onun nemi demek şikayetlikini düşünüp bolgan idi.
0: Senin sormakçı boğunun bu emes to? Onun familisinin nemi boğallıkını sormakçı go? Şundak mı? Bu işka Alexey'nin beşi bek mi kattı? Hazırca onun familisi yok. Ya ki Karenin dep tursak mı boludu?
1: Anna'nın gözleri yumulup, pekat kırpıklarla körünüp kaldı.
0: Bırak.
1: Onun çırayı bir dili içilip gitti.
0: Bu işle doğruluk kiyerek sözlü şeyli la. Yür, ben sana onu köstüp koyay. O şunçilik umak kız boldi. Hazır ömüleydi o.
1: Bu öynün çıraylıklıkıdın hayran bulup, ağzını yumalmay kılıvatkan Dolly, Anna'nın kızının öyge kırgende, bu öynün tekimi heşemetliklikige karap, tili gepki gelmeyi kaldı. Angliyege buyurtup yasıgan bu vakla harvisi. Menişni meşk kıldırdıgan galtek harva. Meksus ömülgen balıla üçün yasalgan purjinilik uzun divan. Tevremi orumduk. Alaydı işlengen yip yeni vanna. Bulanın hemmisi Angliyanın malları bulup, müstekkem puhtu idi. Körünüşü dilla kımmetlikliki çıkıp durattı. Öynün işçi azade, yoruk hem igiz idi. İkkis kırgende kız birli könlekte. Üstel yenidiki özünün kiçikkini orunduku da şorp içip oldurattı. Şorpa tökülüp aldının bir münç yeri höl bulup ketken idi. Mehsus balının tamıkıgı karaydıgan Rus hizmetkar ayal balığı şorp iç güzgeş özümü ancı münçe behriman bolu vatkanda kılattı. Balı bakkuşu bilen enik ana körünmeydi. Yan öydü idi. İkisinin Fransızca kopal sözleşleri alınıp turvattı. Bu ula bir-birini düşünüşlerde işildiğin birden bir tıl idi. Anna'nın avazını anlayışı bilella, azırak kapı çıray, özünü taşlıp etken, igiz boy, çıraylık bir İngiliz ayal oldurap kırıp gelip, Anna cimli misi mi özünü aklap sözlepli ketti. Anna bir iğiz gep kılar kılmayla, o İngilizce, şundak, hanım, şundak, dep durattı. Karı çaç, karı kaş o kızının menzilleri kızırıp durattı. Budruk bedeni tohu et bolup ketken idi. O öyge kırgen natunuş ademge karap kapıkını türgen idi, Dolly'nin onunga bekme amıraklığı kilip ketti. Hatta onun sağlamlıkıga hevisi mi keldi? Onun ömüleşleri mi közüge çıraylık göründü? Onun balılarının biri mi onun okşaş ömüle bakmağan idi? Konlukinin üstüge halat kigizüp gilemge koyu vetken idi, onun şu turqi tekimi çıraylık görünüp ket.

U xuddi kuchuk yoki aslonga o'xshash qapqari ko'zlarini yo'g'on echib, cho'nglarning o'ziga amroqlik kelib qarab turayotganligiga xushal bo'lib, viliqlab kulgan peti putlarini osta ko'tarib ularga tanglaydi. Kichikkini qo'llari bilan yerni tirajab o'rnidan turmoqchi bo'ladi. Orqadilla yana putlarini yig'ib olib, oldiga qarab o'milab ketadi. Lekin Dolly'ga balının öyünün umumi keyfiyatı. Bolup mu İngiliz ayal zadılı yakmadı. O annaninkiga okşaş bundak bir normal ailege yakşı ayalla kelip işlemeydi degen sebep bilen işinin yolunu bilidigan annanın nemi üçün bundak sörün vezni yok İngiliz hotunni terbiyecilikki yallıvalgallıkını işçi de aklıgan boldı. Onundan başka Dolly ular arası da bulungan bir netçi iğiz sözdün anna, inik ana, terbiyeci ve balı otursa da uçuruşup duruşunun nait az boludu kallıkını. Anna'nın balının yeniğe nait az kırıdı kallıkını bildi. Anna kızıga oyun çıkını ilip vermekçi bulup, ark aldığı karab tapalmadı. Dolly'ni tekimi hayran kaldırgını, kızıgı neç çiş çıkkallıkını soru idi. Anna keyin onunga yani iki çiş çıkkallıkını bilme geçke, doğru cevap verilmedi. Bazda özümün bu öyde artıkçı ademdek bob kilovat kallıkını oylap könlüm yerim buludu, dedi Anna öyden çıkıp itip. O ishik tüyüde turgan oyunçuklarga putlaşıp ketmeslik üçün könlükinin etikini kötürüp aldı. Tuncu balamda undaq bolmagan idim. Meningçe diginiñin aksi idin, dedi Dolly korkum sırap turup. Nädikini? Sana desem, men uni Seryojani ködüm, dedi Anna xuddi yiroqdagi bir narsaga qarayotgandek ko'zlarini yerim yumib. Bu to'g'riliq keyin mungdishayli desam ishonmasliging mumkin. Men hozir oldiga taxsa katta g'izolarni qo'yib qo'ysa, qaysini yeyishni bilmay qolgan och qursoq odamda ko'p qoldim. U g'izolarni menga sen ilib kelding. Men sendin başka hiç kandak adam bilen mungdışını kalımaymen. Şu turkuda gepni nedin başlışımını bilmeyi turmen. Men seni herkes koyup vermeymen. İşçimdeki geplerimden hemisini sana töküp vermen. Togra, aval sana sen bu yerde uçuruşup gelişin ihtimal boğan bir neçeylerini tonuşturup koyay, dedi Anna sözünü devam kılıp. Aval hanımladın başlay. Kinez varvara han kız. Sen onu bilisen. Men mu setva işkinlanın onunla kandak karaydıgallıkınlanı bilimen. Setva onu onun bu dünyada yaşaştın məxsidi. Özünün Katrina Pavlovna çoğun apamdın üstün turduğallıkın ispatlaş üçüğündeydu. Onun digini mi toğra? Ama Kinez Varvara xan kız oh gönül, onundun tolumu minnettar men. Peterburg'daki çıkımda birer hemrağı şunçilik muhtaç boğandım. Del şu küllerde onun bilen uçuruşup kaldım. O rastıllı könlü yakşı ayal. Şu çağda o minin ehvalımını xelili yengilletti. Minin şu küllerdeki ehvalımdan, Peterburg'daki ehvalımdan, ahırdaki gepni koşup koydu o. Kançilik iğir işkellikini sen tesavvur kılanmaysan. Men bu yegi kegendin ki yılla hatırcam hem bəxtlik boldum. Bu toğırlık kim paranlı şaylı. Men yeni birbirlep tonuşturay. Yeni biri Seviye Jeski. O aksüngeklerinin rehberi Durus Adem. Onun Alexey'a kandaktır bir ıltıması boz gerek. Sana deppesem
Alexey'nin dünyası xeyli bakken. Şuna bu yerge köçüp gelgen günümüzden başlap, onun təsiri ulguyuşku başıldı. Yeni bireylen, Toşkiviç, sen onu kögen. O ilgiri Betsy'ninki daim berip durattı. Kim Betsy onu taşlıp etti. Hazır bizden yenimizde turvat odu. O huddi Alexey etkandek, özünü kandak adam siyakıdı körsetse, başkalarımı onu şu siyakı bilen bilidigan, adamın amıraklık gelgüdek adam. Vara vara onu tolumu kaydı yusulluk adam dep maktaydı. Uladın başka yene, Veslovski mi ba? Bu adamı sen tonuysan, acayip yıkımlık yigit. Şu gepni kılganda, Anna'nın levlerde şok tebessüm peyda boldi. Levin işkisinin otursu da set bir iş boptu mu nime? O Alexey'i sözlep berividi. Hiç kaysımız işenmedik. O tolumu yıkımlık, ah gönül bala. Dedi Anna Fransızcını arlaştırıp sözlep ve bayıkı dek külüp. Er kişiyle oyun tamaşasız yürenmeydi o. Alexey'imi ülpet gerek. Şu men ulanı tolu mu kadirleymen? Biz kızgın, huşal keyfiyatkı muhtaç. Şundala Alexey başka hiyallığa berilmeydi gam boludu. Sen yani bizden gocidarımızda mı görsen? Germaniyelik adam, pezileti yakşı hem koludun işkiludu. Alexey onu tolu mu kadirleydi? Onun başka bir doktor mu ba? Özü yaş, yenilik tereptari. Ama piçak bilen tamak yeydi. Bizden bu yer, be aynı küçük bir ordunun özü.

0: Bir üstel, bir kitap cihazıdan başka hiç nime koyulmaydı. Kene bu yakın menla, derizgi yakın ken menla, dedi Anna, sır kurdum ekin dep, derizdin ramkısını tutup görüp etip. Alexey, sır kuruptu, dep koşup koydu o gepinin ahırga. Ula Kubul Khanıdın koridorga çıkıştı. Vronski bu yerde mihmallağa ava almaştırış üskünüllerini. Onundan kiyin mermer vannalani, alaydı yasalgan pürjinilik karvatlani körsetti. Onun ulaplayene keselhanilani, ambar öylani, kır yüyüş öylerini, yeniçi yasalgan stiş üskünüllerini, ners gerek toşuyduğan avazsız harvulani, ve başka nurgun nurgun nerslerini körüstüp çıktı. Seviye Jeski, hudu bu yeni nerslerini bilidigan dek, hemmilin emini maktab toxtama etti. Dolly, ezeldin körüp bakmağan bu nersler yenilik tuyulup, hayran kıyılıva tattı. O nerslerini biliş üçün inçik sora etti. Bu ehval, Vroniski'ni xilil xuşal kıldı. Duros, bu Rusya bu içe üskünülür en toluk birden bir doktor hanı op kalıdı, dedi Seviye Jeski. Tuğut bölümü yok mu? Dep sorudu Dolly. Bu yazıda bek lazım derse, men pat pat. Vronski edep kaidige bek mi itibar berdigan adam idi. Lekin bu qetim Dolly'nin sözünü bölüp etti. Bu tuğutxana emas, keselxana. Juqumlu keselliklerden başka türlü keselliklerini davalaydı, dedi o. Bununğa qarang. O yakında çat eldin kırgızgen çaqlıq orunduqni Dolly'nin aldığı iştirip ekeldi. Bu mağdursuz, ya ki putıdı keselba, Mağanmaydıgan, ama sap avağı muhtaç bimarlarını oltırguzup, sırtlağı açıp aylandırıp kırdıgan çaklık orunduk. Dolly hemmege kızıqtı, hemmini yakşı gödü. Bolup mu, saddı tabiyatlik, kızgın Vroniskini hemmedin bek yakşı görüp kaldı. Ras, nahit yıkımlık adam işken, dep oyladı Dolly. Bazı da o Vroniski'nin geplerge dikkat kılmay, onunla tikilip kalattı. Onun çıray ifadelerini közüt etti. Turuplu yana bütün hiyali anlağı git etti. Vroniski'nin cüşkün kametige zok bilen karap gelip, Anna'nın onu nemi üçün yakş görüp kalgallıkını şengendek bolattı.
1: İşçilani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilesen. Bizdeki işçilar bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tatıp, kançı işlisimi hayvan kokşaş yaşaş takdirden kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı erişse, bilim iliş pürsetleri igi bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, İşlep çıkırış kurallarının hemmisi umumnun buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Huzurunladı boluvatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina. Yaq, Kinez xanım çoxum çarçıdı. Atqımı onç əvəz qıp kətmiz kerek. Dedi Vronski, at firmasığı berib kelişini təklif kılgan Anna'a. Seviya Jeskimo at firmasığı berib, yeni ilip kelgen nesillik ayğırını körüp kelmekçi bolgan idi. Sizler berib kelinla. Kinez xanım ne men öy qapırıp koyay. Eğer xalısınız, siz bilen azıraq paranlaşkın ba, dedi o Dolly'a. Nait obdan, men at doğrusu da hiç nim bilmey men. Ama siz bilen paranlaşkınımdın xuşal men. Dep cevap verdi, sel hayran kalgan Dolly Vronski'a. O Vronski'nin çırayıdın özgü kılıdığan gepi barlıqını baylı bilgen idi. Onun pärizi toğır bolup çıxdı. İkisi satma işikten çıxıp bakı kırgende, Vronski Anna ketken tərəpki qarap koyup, onun özlerinin parını anlamaydı qallıqıqa, həm özlerini kömeydi qallıqıqa közü yetkendin kiyin gepki iğiz açdı. Menin sizgi deydiğen gepin bağlıqını oylap bakmağan boğu ettiniz, dedi Vronski külüp durgan közlerini Dolly'ga tikip. Mən sizning Anna'nın yakın dost ikenligingizni bilemen. O şapkasını beşidin elip, çeçe tüşüp ketken beşini kolyaqlıqı bilen sürtip koydu. Dolly ün çıkmay, onunğa korkum sırap raq qarap koydu. Onun bilen yalğız kalganda, onu azıraq korkunuş basqan. Külk çıkıp durgan közleri bilen ciddi çırayını körüp, əyran kalgan idi. O men bilen nemi toğırlıq paranlışıdıqandı? Her xil pərəzle bir dillı onun kallısığı yığılıp kaldı. Eğer o menden ballarımını epkilip bu yerde bir mezgil turup gedişini tələb qıp qalsa, onun tələbini qatdir etkili men. Ya ki Moskova'da Anna üçün tans keçiliki ötküzüp berişimini sormaqçı mekin. Vestoveski bilen Anna'nın münasibeti toğırsıdaki iş mi duya? Ya ki Kitty toğırsıdaki gep bulup, Kitty'din epu sormaqçı mı du? Dolly, nurgun köngülsüz təxmillerini oylap getti. Lekin şünç oylap mı, onun özü bilen nemi toğırlıq sözleşidi qallıqını tapalmadı. Anna sizning gepingizni bek anglaydi ekan, hem sizni shunchalik yaxshi ko'rdi ekan. Siz menga yordam bergan bo'lsangiz. Dolly uning lipa daraxtlarining soyasida kunning sho'lisi dam tutash, dam qisman tushib turadigan, dam qari soy tashlanib qoladigan qatti chiroyiga andishi bilan qarab qo'yib, u menga yana nima deydigandu? Dep kütüp durattı. Lekin o koludaki hassı bilen taş yatkızılgan yolga tokıldıtıp urup koyup onun yanında cimcit kete vatattı. Anna'nın dostları işçi de bizni yoklap kegini pekat sızla. Kenez vara vara akan kızını men onun dostları katardı sanımay men. Men sizni bizning ahvolimizni normal deb bilganlik uchun keldi deb emas.

uni ko'rib Dollimi to'xtashga majbur bo'ldi. Annaning ahvolining qanchalik mushkul ekanligini hech kim meningdek tushunmaydi. Agar siz meni vijdonlik er deb o'ylasangiz, mening deganimning rost ekanligiga cho'qim ishinasiz. Uni shu ahvolga keltirib qo'ygan odam men bo'g'achqa buni bakmi cho'ngqur bilaman. Bilib turibman, dedi Dolly Vronskiyning u gapni chin dilidan va qat'iylik bilan aytqiniga zo'q kelib. Bu ishlarga men sababchi bo'ldim deb o'ylaganligingiz uchun ba'zi gaplarni oshirib davatamsiz kintan. Uning oqsungaklarining ichidagi ahvoli qiyin. Men buni tushunaman. U ularning orasida xuddi do'zaxda turgandek turdi. Dedi Vronskiy qapoqlarini turib, ildam-ildam so'zlab. U ikki hafta ichida Peterburgda tatmagan ro'yi azoblarni tatib oldi. Bu gapim rost gap. Bu gapingizga ishonaman. Lekin onnomi sizmi bu yerda oqsungaklar jamiyatiga muhtoj bo'lmay turib yetibsizlar? Oqsungaklar jamiyati? Dedi Vronskiy nafrat bilan. U jamiyatga mening nima ehtiyojim bor deysiz? Shu kamgacha sizlar xotirjam, baxtli turib yetibsizlar. Mangu mushundoq o'tib ketgaysizlar. Men onnani baxtli, to'limi baxtli deb o'ylayman. O'zimi mana shundoq dedi. Dedi Dolly kulimsirab turib. Bu gapni qilib yetib, u yana onna rostli shundoq baxtlikmidu deb ixtiyorsiz o'ylab qoldi. Shundoqligidan Vronskiyning gumon qilmaydiganligi chiroyidan bilinib turardi. Ras, ras, dedi u. Uning shuncha dat alamlarni tatib, endi xeyli tinjib qolganligini bilib turibman. U hozir baxtli, haqiqiy baxtli. Lekin menchu, men kelgusimizdan ansirayman. Kechiring. Uy kirib ketkingiz bormi? Yo'q, gapingizni qilavering. Undoq bo'lsa, mana shu yerda birdam o'ltiraylik. Dolly yo'lning oylindigan yeridagi uzun o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Vronskiy yanada uyur turdi. Men uning baxtli ekanligini ko'rib turibman, dedi Vronskiy boyqa gapini takrorlab. Ammo Dolly onaning haqiqiy baxtlikligidan bog'on siri gumonlanib qelayotdi. Lekin mushundoq ahvolning davomlashib ketaverishi mumkinmidi? Bizning qilayotganimizning to'g'ri xatoligi boshqa bir masala. Bular ish bo'ldi. Bu gapni u fransuzcha dedi. Bizning umrimiz endi mangulik qo'shildi. Ikkimiz biz uchun eng muqaddas bo'lgan muhabbat bilan bir-birimizga mahkam bog'landik. Bizning hozir bir balimiz bor. Buningdan keyin yana balalarimiz bo'lishi mumkin. Lekin qonun bilan bizning hozirgi ahvolimiz intoyin murakkab. Bir og'iz gap bilan so'zlab tugatkili bo'lmaydi. U shuncha dat alamlarni beshidan kechirib Ro'yi aramlıqı erişkendin kiyin bu noktunu köme avatudu, ya ki körüşünü halıma avatudu. Bunu çüşünüşkü boludu. Amma men körüp duruvatı men. Kömesk selişim mumkin emez. Menin kızım kanuni cihette menin kızım emez. Karaniyenin kızı. Men bu aldamçılık çıdap duranmay men. Vronskiy qo'lini kuchab bir silkib qo'yib, Dolliga savol nazar bilan g'amkin qarab qo'ydi. Dolly bir og'izmi gap qilmay, uningga qarab o'ltirdi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdin, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.